dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler varlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

0: avtomobilda kaşılı körülgende beyperevallık kılma. Toğru bir taraf kılıp. Agahlandırış belge tahtısını muvafık çaygı koyup, avtomobilinin xatardın agahlandırış çırgını yandırın. Yol boyda toxtap avtomobil remont kılganda, kendiki avtomobillarını agahlandırışını unutma. Avtomobildeki yolcularını bexatar çaygı tarqaqlaştırın.
1: Amen.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Ertigenlik Haberler programımızın anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 18. günü, Cüme. Dehkalar kalendarı boyunca 8. ayının 8. günü.
2: Avval bu gitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Şinjan köpkül kullanış muhitini şaraitki karab kengaytip, sünni akıl pen tekniğin hatijleri arkalık şehirini idare kılış ve kasıbının tipini özgertip derecesini östürüşkü küş koştu.
2: Şanghay Hemkarlık Teşkilatının 2026 yıllık rakamlık ıksat münbürü ahırlaşıp, köptürde hemkarlık gelişimi imzalandı ve netice ortak tonuşu asıl kılındı.
1: Şinjan Uyghur Avtonom rayonunun şehir bazarlarını sıklık bilen təminləş nizami 10. ayının 1. günüden başlap resmi yolu koyulup, ammığa illiklik yetküzüş ölçümü, hukukunu qoğdaş yolu, par işiltişte kaydı buluş nişanı çördülüp, mükemmel hukuk menfaatini kabalatlandırış sistemisi bərpa kılınıdı.
2: Şinjan'ın kömürünü sırtkı toştiki tömür yol, su yolu birleşme transport yiyen yolu emelilişip işgı kırıştırılıp, Şinjan'ın kömürünü bevasta Buğay Denizi etrafı yetküzüp, şarkı kısım deniz boyunu təmilleş kapaletki iki kılındı.
1: Şinjan'daki Tunci Maşina Adem 9S merkezi ticaret başıldı.
2: Abdonum rayonluk xalq işleri nazarı qatarlıq 5 tarmaq yeni belgilimi çıxırıb, 80 yaşdan aşqan yaşanğanların asası turmuş qoşumçu pulugu qarda iltimas qılmışımı bəhərləndiriş, təşəbbüskarlıq bilan tarqıtışını yolğa qoydu.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Əmdi yeni etiya arqılıq yeni musabı yetəkçilik qılaylı səhifimiz boyuca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Baş şuji Xi Jinping, Sünni akıl pen tekniksi yenilik yaratış, kesbini terakki kıldırış, emeli muhitte kullanışını umum gözlük ilgir sürüp, en-envi kesblerini özgertip, derecesini östürüş, yeniden gülünvatkan kesblerini yetiştiriş, zoraytış, kelgüsü kesblerini aldın caylaştırışını mas alğı sürüp, sünni akıl arkalık hem kesb hem sahayı kuvvet koş gerek deb görsetti. Şinjan, sünni akıl koşulganını kesbinin tipini özgertip, derecesini östürüşkü törtkü bulunduğun yadırlıq motoru kılıçtı çıntırıp, köpkül kullanış muayetini şaraitki karabken aytip, şehirini idar kılış ve kesbinin tipini özgertip, derecesini östürüşke sünni akıl pen tekniksinin neticesi arkalı kuvvet koştu. Qarma şəhərinin 2-ci növbətlik sünni əqil qollanış müsabiqəsində 1-ci dərəcəlik mükafat qərişkən şəhər dərəcəsinin təşqiri aql gəvdütri kollektivi yığında bağlaş komitetinin təklifi və şəhər əhalisinin işlətkəndən keyinki inkasını birləşdirib inçik ayrılğan 21 funksiyalik böləkni əlalaşdırdı. İlgirki, akıl şehir süpsi, xuddi közətküçük oxşaş, sallıq məlumatlarda bayqılğan məsillərini xulasla etdi. Bir taraf kılıçta yanlı ademgi tayinişki doğru kiletti. Şehir boyunca 156 emeli kesb muhiyeti işçiden tallab çıkılgan bu yürüş dereceden taşkırı akıl gevdini tepekkür kılıçını bilidgan şehir başkurguçiyi deyişki buludu. Bu tür ey ayğı tayinip yoşurun xayipini teşebbüskarlıq bilen birmi bir tekşürüp şehirini rakamlık idar kılıçka ötüşünü emelge aşırdı. Bu akıl sistema çeklimisiz yürüşüdüğün akıl adem küçü baylıqı ve ictimai kapalat hizmetisi şaukağı tayınıp, tarmaqlar arısıdaki sallıq məlma tosqını buzup taşlap, ictimai kapalat, dabalını suğurdisi, yaşanğanı kütünüş, kutquzuş, yardan beriş qatarlıq mıngdın artıq xalıq durmuşu kəsbini toğrudu bir tutaş becerişini əməlge aşırdı. Qarmay şəhərdə amma köp becerilidigan 90%-dən artıq məmuri işlər mülazimətini qatırmay, toğrulu toluq cərgallıq becerilidigan boldi. Texmo əməli bolğını, sistemi uçurni optimatik seliştirib ini xilyalaydigan bolğaşqa, ammının materialını təkrar tapşırışı, xizmətçilərinin tarma qalqıb təkşürüşü acətsiz. Qarmayşəri Koylun Yolu Koçu Başqarmısının Xalq İşlər Xizmətiyi Məsul Kadri Li Jiang, Könlü xizmət davamında bu kolaylıqını əqiqi yiz qıldı. O mundaq dedi. Münasibətlik bir qısım uçurlarını 10 minut işidilə bizgi inkas qıladı. Məsələn, ishsizlik isboti, meyiplik kinishkisi bejirish mexanizmi va ko'p sommalik davolanish chiqimi mexanizmini sistemaga oldin kirgizsak, bu mexanizm siyosat odamni izlashni ishqashirib, qiyinchiligi bor ommaning birini mu tushirib qo'ymay, kapolatlantirishimizga haqiqiy kapolat qiladi. Qarmay shari joylarning pishib yetilgan tajribasidan o'rnak kelib, hukumat, yurishtirguvchi shirkat, boshlamchi korxona birlashgan mas olg'u surish mexanizmi o'rnatib, 72 turlik yillik nuqtalik vazifani yepqalqliq boshqarish doirasiga kirgizdi. Hozirgacha pishib yetilgan 28 aql qo'llanish muhiti to'g'rida yurishtirilishga boshladi. Qarmay shaharlik raqamlik taraqqiyot idorasi partiya guruhining asosi, idoraning muavin boshlig'i Tang Yeming mundaq dedi. 10 million darajalik aql gavdi yetishtirish turini yo'lga qo'yishga tayyorlik qilyapmiz. Oliy maktab, korxona, shaxslar yetishtirgan yaxshi aql gavdilarga munosib yordam puli beramiz. Xalqqa qulaylik yaratish, naf yetkazish, kasbga quvvat qo'shish Xinjiangning sunniy aql qo'shilgan harakatini olg'a surishning yadroliq mavqesi. Abdonim rayon diqqatni nefit, neft ximiya sanoati, ko'mir, ko'mir ximiya sanoati, jabduq yasamichiligi qatorliq o'zgicha afzal kasblarga markazlashtirib, sun'iy aql qo'shilgan harakat xizmat loyihasi, sun'iy aql bilan o'zgicha afzal kasb to'pini birlashtirish harakat planı qatorliq siyosat tadbirlarini tuzib tarqitib, ma'muriy ishlar mulozimati, sanoat yasamichiligi qatorliq sohalarda ko'paytirib, umumlashtirilib bo'ladigan bir turkum mukammal o'rnak barpo qildi. 2026 yillik ilg'or aql zavod tizimligiga yaqinda kirgizilgan Qumul Tianshan aql sement zavodi cho'ng sonliq ma'lumot boshqarish tizginlash supsi barpo qilib, aql tanishish, tizginlashni xodimlar tajribasiga asosan mashg'ulot qiladigan an'anaviy usulning o'rniga dastib, barliq ishchi xizmatchilarining amgak ishlab chiqarish nisbatini 22.185% yuqori ko'tardi. Qumul Tianshan Simon Cheklik mas'uliyat shirkatining muavin bosh direktori Jang Fei mundaq dedi. 5G, girvaklik hisoblash, AI qatorliq oldingi qatordagi fan texnikalarini cho'nqur yug'urib, oshkushlik uskunalarini 100% to'g'ri ulashni ishga oshirib, ishlab chiqarish andisini xodim boshqarish tizginlashdan raqamlik, aql, avtomatik tizginlanishga tutun o'zgartdik. Xinjiangda Mamlakat bo'yicha kebas terildigan eng cho'ng rayon 10 million mo darajalik etis, jo'ng'ar o'ymonligi 1000 chaqirimlik neft rayoni yilg'i 100 million tonnik

0: akşam en yeni yol uçurlarını bizden anlan.
1: Katnaşkala kadar uçur mesleğetlerden del vaxtıda haberdar bulun.
0: Yol yürü sabrınızdaki şatlıq dakikalarına bizden erişen.
1: Katnaşkala kadar bişiniz kıytı atkan suallarınızı biz arkalık cevapkı erişen.
0: Programımız arkalık sizler bilen sırdışı işlemlerini tolumu kımmetlik ve ekmetlik deyip karab. Manı bugün bu del vaxtıda mikrofonu aldık geldik. Mən Uşurcan Xızır.
1: Yaxşı keyfiyyat ülkede seferge çıkışanlardaki yaxşı talışanlar yollarınızı biz emre programımız başlandı. Programımızı yaxdırıp anlığa mən Riyasetçi Ruşen Gülbasit.
0: Qadırlık radio anlığıcı dostlar programımız başlandı. Sizlerin programımız katınışı təklif kılımız bizdenki veyşin salonumuz XG1074.
1: FM.
0: XG1074 FM. Onda olsa anlığıcılarındaki uçurlarını mən yetküzgeçtirir. Duyun bile şıpın xoğdu bir vasıqörüsü çıkıvatımız. Kaldı işlerini mağav. Siz onşolamsız?
1: Ha, onşolayım.
0: Ma, kompüter üç kaldı. Şarkı aylanma, Cenab-ı Şimal'a tıkılıp gitti. Diye avuçan, salam Cenab-ı Yine mi şu Judin Pifa'nın ki çıkış eğizlerini, eğiz yolunu özgerti sebebi bile tosulup gitip de. He, ben keçikip aldım bugün de. Rahman Cevap ben de uçur yollap da. Buldu, anlı uçlama uçurladım. Ünümlü faydalanmışlar. Yeşil çırak bek kıska. Bir kıtımda oran old yettili maşını öteleydikken biz. Dep neyin deyirkinsek 65. yotur mektepten Uyghur Tibabet Doktor Hans terep karap mangan muşu kızılçırağının ki vaktini sel tanışıp begen bosa diye uçurke erşatın ki makul muş bu içe ma uçurumuzun hazır köçür velip yamkulaylı makul andı Melike mama bizden şıpin kaldı ki duyundaki neslen yollap koyup siz mi nime he oy rahmetçi ma dostlar çemberek yollap koyup da korla korla Guangmin yolları yollar avan ki diye uçurken alımcan korla vatıp da ay Allah'ını medihlep deydi o. Ağ haberini. He? Bugün kalbimizge ol mu?
1: He.
0: Ol mu pükem dok encir mu? Ne diyen gep o? He tünügün rast he. Ağ, he. Amut diyen tanız rast he. Kalbik zor arzu amutlarını pükken de. He. Şunu da hoşup gittim balam din.
1: Hı
0: hı. İşkili bunlar mektep boğa işlerini pekat demeydi o. Bugün ben şunu da hoşup gittim. Tepa balıstan hoşum kapta.
1: Biraz lakin
0: çoğuptu balınız ha.
1: Allah bizim şundan hoş olduk. Şundan onda terbiyeli hepsiz cuma. Hala bir köylü de mihir muhabbeti var. He başkalar iş çağırtı alaydıgan.
0: Edwin bir bire demeydikken. Yaş çoğuptu.
1: Biraz hala oğul balı dek. Şundan ondan çoğuk yitipsiz cuma. İşte heyecan da olağı bəginanız neki usullağı bəginanız payda soptum değil mi? Aşı o yıllağa çıxıp durup ügün iş kağız oğullarınız ne?
0: Onun mızmacallik neymiş alakası yok.
1: O
0: da demek, işçidin.
1: 6. kilomuştan yakışı uğaş kap, oğlumuştan yakışı uğan değil
0: mi? Ya dadısı yakışı.
1: Ya hakikaten onusu yakışı.
0: Dadısı yakışı.
1: Cıkırak anıs terbiyle asla da saldıraş sırtlardı. Yürgen dike mi anıs terbiyle bir şey kalan değil
0: mi? Erlerinin alameti bayam diken geplerinin hemisi.
1: Erlerinin alametini onunla deydi ondan balam oğlu balı diken mandak. Manda oğlu digan oğlu balı diken de manda
0: terbiye yapmadı. Oy adige erlerinin alameti.
1: Ay her erkek hizmetlerinin onunla mışına terbiyle yapmışına. Çoğun kılıp katar koşup mandak er başka erkek başka de mandak çoğun. Çoğun kan ime nurgun anıla.
0: Ya makul dadı suçuysa hiç gitken makul.
1: Siz aşı mişincilik buluştuğunuz anınızdan fakat tesiri yok de
0: yerlemiş
1: mi şeyde?
0: O adamın mı neymiş tesiri var hem de dikine
1: hem de. Tesiri ki sel karakalı olmayı diyeceğim mi? Bu töhbünü en yakısı biz talaşmaydı. Aşı 6. kine yüzü koyup yereydi ya yüzdür bir taraf kıvatsın cümle. Talasçan'dan da bazı akara manga yolun işte maşallah bek köp diken uçurunu yadık ara evet tuttu. Cümle şavuşu kodu maşallah köp diken uçurunu tur taksi yüzük can evet tuttu.
0: Makul.
1: Rahmetsizge.
0: İllik mihri muhabbetleri, isil tilekleri, güzel salamlar bilen hayatımızda hoşallık bir işlamatka yıkılırımga. Mihrim bilen salam dep. Ayşem Gül malum mu?
1: Muşu gepini top topla evet ettiğin.
0: Neçe dem evet buldum ayas.
1: Neçe top evet de. Say yoldan candın, say yolu da deydim. Candın toygan alet ütüdüğün Allah'ın kandak sakula.
0: Haplikin.
1: Ütüdüğün körükten asıdın. Tek ütüdüğün aşına işler bakken aşı oturdu maşınlarının ağzı için saklap durgan vakitte Pelenpey'den çıkıp çüşüp buldum şeyden. Pelenpey çıktı zağırımdı bulanın aşağıdan üstü bulmamdı deyip Ekbercan kalk şap. Ama say yoldu maşında piyadele avacımı bulupmuş. Hoşumurdan keyin terepte. Oğlumla uçuyor idi değil mi yedi?
0: O.
1: Mine he mine.
2: Bunlar aman. Sen iki başına olsun.
0: Uy. He he he.
1: Ne mübarek olsun?
2: Yakşımı öğrenecek
0: çarpladılar.
2: Ben bunu yasız tuhaftımda uçur derettim. Hazır başlangıç. İkinci sınıftayım.
0: He.
2: Hazır ben mektep mandım.
1: Oy.
0: Oy oy. Şunu anda

0: айтқанды қазір.
1: Пұрчақ деп қалдық қана?
0: Е, даңлық қақ берген, программыз қатынша қойды.
1: Чоңна ашына деп қойды, пұрчақ-пұрчақ кепланы қылды деп ашына деп қойды.
0: Даңлық қатынша жұма.
1: Башлангыч икен сынып чыктым дейди.
0: Э, башлангыч икен чыктым.
1: Исмыңызды деп бериңа катышып турун, күндү чүрүп берип турун. Ундан алса жума.
0: Биз келиштик, э?
1: Келиш алайлы.
2: Мында табалар калайы, мапайган көйдө сүнчтей да катты. Алда айынып менлар.
1: Оо, мындай машин бар экен да. Сөйлөп айка аңлый тайыл жума.
3: Мапа ача. Тиңге менге мектептен мусабакка катып жүрөт. Şimdi ağacım güzel apana su olan günü içse soğuduğu şey etkine diyen su soğuk kaysalarlan da
0: Nih kele diyen tanıl de biz yardım kıldığa iş bağıma akayın okumduk Nim dedi
1: Nim dedi ben
0: Bırdım kıp kele el diyen
1: Ben yakışı okup ikinci oldum demde
0: Ta şiyi dodoşanın gipini kıldım o iş kılıp
1: Eee şiyi dodoşa bir yığına dedim ya
0: Ahmer White'ın 10 May görüş açısı olurdum bir anla dediniz mi ya? Ya namı kulaktan kulağa yetken pulunuzu tecaydıgan molli girin apt olurdum bir anla dediniz mi? Ben
1: o taz inik anlayın. Siz mi inik anlayın mı?
0: Ya bu mısır pesil, limon, yalpuz ya ki pesil ram için miklerdim bir anla dene buldu. Dedik bunda çiçik tırla öyle ne? Şimdi tırlanı bense.
1: Pırçak pırçak yakılmış olmak bir eyle.
0: Vermez.
1: Umak yakılmış. Şuna xana yol körükən olsa maşınlar toxtab gedib tozulub da deyildi. Altaylıdımı? Yolların tərtibsi yetib də deyib məxəmə uçur yollab da qatnaysaqçılar ha. Şunuğla mənim amma oğulduq amma uçurunuz nəmə? Radio anlaşqa şundam umraq, şundam umraq deyib Marayan Gül xanım uçur yollabdı. Rəhmət sizə cümlə ittifaq yolu tozulub gedib deyib. Çünki mən davaza tərəfkə qoyulğan yədə aşağıda azra bir quruluş boyutub da vəli quruluş. Şunga şu dörd tərəfdən kəlgən yədə davaza tərəf tozuluş paka qaram vəli.
0: Xana yolu körük üstüdə maşınlar toxtab gedibdi deyə uçurun yüzüb cana vətibdi. Doğay xan, Xoycan Jonjun tərəf qarab mağa yolun içdə. Dörd maşın soqul getgə iş vaqə. Şafnın uçur ikən diqqət edin.
1: Molligirin aldıdı xeridə saxlab tudum mən deydi ha çəpər taksi Alican. Onda gəp bu Molligirin aldıdı xeridə saxlab ultadım. Hə, aşağıda
0: xeridə. Nima məsmə?
1: Taksi, tor taksi. Ya
0: dedi ha. Tor taksi emasmə şuna. Aşağıda xeridə çıxmaqçı hazır. Şeygo, şorunuz.
3: Yüzüken dosu. Oy. Talanın sürü. Kuşa kuşa go.
1: Ne geldi otaydı?
0: Davay yolu
1: geldi. Derya sayılı yolu yolları alandaydı. Kaşkadık Efran. Rahmet sizge. Cuma Kaşkana medeniyet yolları koyuşun işte. Ama maşınla köpleyken tosup kalış yok dedi. Abdurimcan. Şunu ulan bu biraz da büşük yok mu değil mi? Biraz mende büşük var. Bir ay demeydi o.
0: Nurgu anlaşılırımız ma omak kişi dostlar cıkarak fıçır beğen bolsa ballarınla ne fıçır boru bir iş ögetken bolsanla bek adam anlıs bek hoş oldu ki ya deydi cuma abla kana fıçırınız.
4: Kuş hayırlı aşkı da balık görürken kuş şunu sıra var ki arışınca.
0: Ya Dodo şey edepti he?
1: Dodo şey edepti mi?
0: Buldu acı omak.
1: He musabıkada işkinci buldum apamdan tolgan günü de Dodo şey bireydi gen mukapat birem sizler dedi o edep.
0: Bak bedok. Sizgi beğenmekten Dodo Şan'ı.
1: Bireyli bireyli kine alakılış numarı ne versin?
0: Şundan bir deniz
1: Dodo Şan mı?
0: He. Şu bireyli dedim.
1: He maklı. Nen hu beyludun yidun gonsu uç boğan yolla şundan ravan digen uçurun şu Fatima kız eve atıp da rahmet sizge he.
0: Bu yağmur kaçan toktaydıgan da öğüden talağa çıkan mayvatımız muştap da dep karan. Xotendi çö yağmur yeğe.
1: Yağmur yeğe etip de gümme.
0: Xotendi ürümçük berip oğuca uçurdurum berip olan mayvatam da dep miski yürek. Xotendi yağmur yeğe etip de.
1: Makul buldu.
0: Ürümçü iş kay oldu cuma yağmayı atı da.
4: Şengil Abdülbaşık.
0: Ay ha da
4: kula. Ha de yaxşıdınız mı?
1: Yaxşı mı qonda? Mayli. İxtiyar et.
4: Onlar demə otenə uçturdum da bəlmə ola. Bula.
0: Ha aşda qıldıq.
1: Nə?
4: Mən dedim gör Şengil ade. Şimdi mede ne bir iş yaptı, atamı şunla yaz, tazlat zade takıp doydu işte. Allah zirak yok kaldı ile dedim he, zirak doyla.
1: Abi bu siz ne veriniz ki şiltin hem dubu işini yap koyup atarı da şiltik kalsız cümü? Şunu lan iki tal aslan ba kim baktı ken de patime sorup dike aslan müşk ba deydi.
0: Şıkılıp bekanla cümü taş etmanlı şıkılıp.
1: Kanı ma patime ola ola kılıç bir vasanla buldu ken cümü?
0: Yöcün şan şavu çü aldı da maşallah köp tostluş yok nezife.
1: Ay ma ismanlan evet mepsile ismanızım yizip evet ha.
0: İsmim falan ne edip çö?
1: Haa bandak çö. Şavu şümrünün honsan bakışlar hep kırap mağa yolun işte maşallah köp diye uçurdum o sürat isiyat evet. Rahmet sizge.
0: Abdurim ki avçorunuz.
5: Oraya ziyaret edip hoş edin.

0: ich qabapti de o
1: Ay
0: atlar.
1: aşağı etraftakiler ma atlarınla tügülürünle yakış karanla çünkü ma yollağa çıkıp ilip ma atlarınla tügülürünle. Hı.
2: Hoşçakal o zengin akvalonla yakışma teşkik mi? Orada da yol uçuyoruz. Şerif mem yolları ravan. Hoşçakal. O işin de Süleyda kaldı. Onu tutkan bana verdiniz.
0: Demdi gerti.
1: Tolgan günde soğuk bir yermen deptikensiz. San Fango tarafından uzağa taraf karap meni
0: şönüşü
1: de
0: geldi.
1: şu kıstançılık leken tostu şu aldı da vaka buldu ki.
0: Yerken maşını bazırından aldıdın şehir için karap meni işte koş deneyed yollar avan kedi gav uçanı badam taksiye vettim. Ben birden bir mi şu Linlinhu anlı uçanlar mı ki değme de püçür yollar da onda emez ko değme.
1: Hata. Linlinhu anlı uçanlar hala bacı mı? Hala bacı.
3: Beijing vakti saat 10.
0: Xeyli ba, onda azıraq elə
1: anlayır. Özündür məlum qıvəsin bu məsə,
0: hə? Linlin xo anı usta bosa. Mən mi Linlin xo?
1: Hə, məlum qıydın lan?
0: Onda olsa?
4: Bir qeyriş yarımı köpülgü yaraydıqan ürümçe Longchan kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otdır hal igiz qəbətli binalarda əmmi ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy sitüleş köğününüzdü gerekiştir Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgesi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir geriş yer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metre kilodur. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terlik de çinikseniz. Siyafet salı da dost buraylarlarınızı kütü alsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemetnin hâşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metrelı kıçı bolgan Tavqulada 5. evlat öyle var. 3 yataklık öyünü 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydırmış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16
5: Tengşten katı mı kapat? Kava için hemen tazak kaygazlarının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tengşten katı mı kapat? Kava için hemen tazak kaygazlarının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Rukiye Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundu mu mas kademde sitiladı. Altın üzük mü kapatı sizini saklap durmakta.
6: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adam hak tapşırsa, bir aylık kişileri bəhraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əsli tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülləy haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10.086 telefon kutlu bicirələysiz.

0: Аңлаватқаныңла 174 қатнас сәнәт радиосының
1: әттігенлік yollarıңызды біз әмірә программысы.
0: Әттігенлік yollarıңыз біз әмірә программысының автомобиль клубы палетімізге намы құлақтың құлақы еткен пұлыңызды тежейдіған Молли Гірнап толы қатнашты.
1: Әң есілтәмді зәш палетімізге қатнашқан орылланы дәп еріміз. Бірсе мүші Ақмарва айт, оны яғы гүріч ашықсыларын ішілті мейхмалланына айт қызғын күті отқан мейхмалларым ашқансы алайда қатнашты. Оның башқа ма адылда саны ұдылады ке шию додошамы қатнашты әң есілтәмді зәш палетімізге.
0: Шию додошағы беріп шай әп кәсанла болды жұмы, айрым қалдыры ба, шында яқшы.
1: Тоғыра.
0: Беріп кегелден әміз мақтават ұдығы.
1: Pesil şirketinin Pesil Ram işçimliği mi katlaştı? Hem de Pesil Ram işçimliği yeniden bazağı selinğa işçimlik bulup hem de işkendiğin çok kum ağızlı keşkilik olsun savma kılışını unutup kalmağla Xomba mukapa çıkıdı erkıl mukapatla ba hem de mukapatla en iyisi nime deyse futbol mayır behramdaki musabıkısını nek meydanda görüş.
0: Ayırplandı barışıyla, ayırplandı kelsiyle, yatak diyatısı tamak yesle, hemisinin
1: pesil şirketi istiyorlar. Ya özür dimi diye adam dizi şundan hem de gel koymay.
0: Bak abi.
1: Cimeyim buldu hem de.
0: Ben de puan tutsam diye de yerim kamide. Pesil Ram işçimliği.
1: Çokum işkili kodunu savma kılıçını unutup kalmalı mı? Mukapatlar çıkı itip de.
0: Anda ma linlin hula, jolin hula bek çıkken.
1: Yaman çıkken cümü.
0: He, İslam yaktım.
1: Ma özü mü linlin hukke?
0: He, ma.
1: Ma müşk, ma müşke yık mı? Kim o bu?
0: Müşke yıkke, yaktırıp anlayım. Künde anlayayım ben linlin hula ben dedi.
1: He, ma ekrem. Eyli kam, erkam can mı başında ki?
0: He, linlin hula mı toy kıpıptı cümü?
1: Oğlum can.
0: Toy kıpıptı rahatsız. Toy kıpıptı değil mi?
1: Oy balır bak ya, Mahmut can mı linlin hukke? Sen çoğunla kettin lan mı? Sen çoğunla kettin lan mı?
0: Oho.
1: Hey.
0: Elkam camı geldi yine bu buna. Bu elkam camı toy kıpıptı.
1: Toy kıpıptı, toy kıpıptı. Asla sen toy kıpıptı, iyi kim toy kıpıptı.
0: Ha şu, oho, Mahmut can.
1: Toy kıpıptı da kıldı.
0: Buna. Ma çekittim ben Lilin Hoke 3 çeket. Bu östen köl boyda yağız oturup da bu toy kıpıptı da kıpıptı. He? Ma toy kımadı çok.
1: O toy kımap.
0: Dağma çok su çıkıp deniz karap oturuptu.
1: Öydekiler aldırtı vattı da onu mu tez toy kısan olmamdı. Müşünçlik vakti bir beşiğinde on şu versek toy kısan olmamdı.
0: Menin sa toy kısan
1: olmamdı. Sen kızla karma atamdı ya ki sen üzen karma atam sen kanda o git bari de. Öydekiler şunu da aldırtıp hazır söyle bunu mu. Hmm. Kılışıkçı. 99'nun деп тақмалы.
0: Мы ядым мен мы. Ой, ой, еш линин хода пезан махитыңыз.
1: А доинди килечү силер юкма, а доинди көрүп атканлар линин хона. Хулатам силер я.
0: Gülbehrem mi iştahken? Oho, cırke. Oblet veymey. Pa. Ben cırke ne? Sizden vermezken siz cımo. Nisan gonsu terepten mi? Dabaza terep karap manganda maçıla sel köpke erge avçanı alma sebetip de. Ben 26-20 yaş kırdım deydi.
1: 26-20?
0: O 20 liranızı koyun ha, 26 yıl dana buldu. O 26-20 liranızı
1: koyun. O fakat bu muz pütürlep 27 lisanızın buldu hem de. O 20 neç yaş vakti şunu da aldıraydı çoğunlaydı kanka çoğumuş. 20 neç yaş vakti diken bir daha bir çoğunlusam dep. 27 deyibilən ha bəbdə. Onun deyək 30-dan aşqandı ikən, keynə yanğınla kildi aşında oldu deyək.
0: 20.
1: Siz 27 yaş vaxtlarınız deyən, siz xil çoğunluq olğan vaxtınız, iki balı olğan vaxtınızmı? Balam 2 yaş çox oldu, məmlilikliyin xodaydı.
0: 26 yaş.
1: Nimiş qatqanlığınız əslə atam siz 26 yaş vaxtınızda?
0: Neçinci ildir oldu o?
1: Ayda.
0: 85-26-dan qoysa qancı oldu?
1: Qancı oldu? Özünüz qoşa, özünüzdə kişi olğandı ki, o məni aralaşdırmay.
0: Qoşamaysız dağa aşını mı?
1: Sizin bu nasıl kişi tuz özünüz koşmam sizin kim kısım yani avar kılıp
0: yani. 11. yılki. 11.
1: Şu kallamda mazır avaylap işletmesem bu maydı. Hem mi şıltı ve gen bilem horak itudum da asrap avaylap üzem git hava işle akışıltı mı? Kongu aşan yolda bir maşına yan bir maşından kendi obdalı sokup da andan içki çöpür pes ki çöpür bir olayıp karap durup da şu sebepte mayolla tosulup gitip de deydi ma nicat.
0: O men toy 26 yaşı toy kıp diken mi?
1: Aşnak aşnak piskensiz
0: mi? Evet, toy kıtıkken. Fanda kılıp toy kılışını müzik yapıp kalan bu ortaya.
1: Oy, oldur hap vakti. Kerem bağının aldı da maşallah yamancı yaktaydı Efren'den uçur ya. Şiysen nongçağın cüdün pifa tarap karap mağalan yolla şunun da ravan diye uçurdum tap çürüp. Aldık cümü rahmet sizge.
0: Alın can.
2: Oşurcan, oşurcan. Kaşkanın yenşerime yamgol yaptım tutu hemen anında aldı çüştü.
0: Kaşka yiyen şeydim yamgur yakıl tut dedi.
1: Renay bilinliğin hukke. Bana ama oblet veymeyim deydi. Mem kutun ağıl neç gün buldu dedi. Kutun ağıl idi.
0: Neç gün?
1: Neç gün buldu dedi ki?
0: Yaka.
1: Hele oğandı. Ama toy resimlerini tek özgertmep de. Yeni toykan hemiz mişak ko. Toy resimini çıkarıp alıdı. Anan dikin bir ay yıldınkin balısına resimini çıkarıp alıdı. Anan dikin özünün resimini çıkarıp alıdı. Onun dikin hem özünün resimini çıkamay başka bir resimlerini çıkarıp toy şansı. Şimdi özgürüşmüşler terakiyat buldu. Cümü?
0: Buldu. Әсліме, ана әсілінің обдың нелің жыма? Не әді ке, кемелдірін амай? Таз нөйтісіне, қаттысіне.
1: Кімге, сізге ма?
0: Маңа,
1: ә. Ой, пүстіні дұғыз ма тіхи ете?
0: Ой, ақа.
1: Сіз мәш бұл қайжайдыға, ән тапамай жүрейдіған боп сіз жыма?
0: Мәйл, әй, мәйл, әбір. Бәз бұлан қайшысын сонда көңілік қайшылайшын. Исіңізді болсын ке, сіздің пұлыңызды мұмыш башқыларыны анчы-мүнчі пайдыныш керек. Қайшылап тұрушыңыз керек.
1: Бүткен тұғы ұйығыз еді, нәмі ұшайсыз сөйлеп. Сіз ұпылыңыздың
0: әмісін деп ойлақ қалдыңыз ба?
1: Яқ, мен пұлланы менің деймей ме?
0: Қайшылаң?
1: Пұл деген ойылынып тұрдыған деймі тұрсын.
0: Шо.
1: Дұң қаншаңдың дабаза қарап маға еліністі, машылла бәкчіқ деген ұчырын еді қар әбәтіпті. Қашқай көңіз әдім, ембұр еғуатуды дейді жұмы. О, қарвай бакенсіз болмыса, шыны оңылан бір яны рәсімі татып әбәтіпті ке. Бұ қарвай үйді ма болмыш тапта?
0: Үйді.
1: Бұл сіз немді етіп алдыңыз, бір қыл адам әнсірге етіп алыпсыз ғой.
0: Ойғын сеп еттің. Ойақ санмайлам кетіпсіз ғой. Шынам е. Әққан жең аяқ осым чо сеп еттің ойғыңызды.
1: Сіз құды біз бізден бір қойшыдығандайды бір ресімден әметіпсіз ғой қоқатмаңыз не? Ойақны селеп, мұнда бір ятқыңыз болсы чо, мә түзі хейтің. Нәәч етіш бөәмді.
0: Өпті.

0: Geldiniz o da demir işlən məndə hesablayın
1: Hesap
0: hücumu.
1: emez o.
0: Məsələn şənbə demirib yekşəm işləyən bolsunuz
1: Üç gün
0: meyli.
1: hesap o.
0: Bir növrü 3 gün deməli 3 gün.
1: 2 gün.
0: Biz işləyə atxan vaqtda.
1: Sən o zamanlar anısı Ceyya oldu ki deydi?
0: Ə, besmim yenikləydik ədəb. Şimdi də ağzımız anısı. Hənim buz.
1: Bubdi. Sizdə qancık besim boğudu əm toyqa adam. Bulam diye bulduruz.
0: Xana yeni toyqıbdı, yeni toyqımabda. Təmhada qılıdı qırağa.
1: Ya bol tazı mühim vaxtımış o. Yen toy kılığa adam çıkın. Lin koy çıkın. Muş vaktılar mı çoğu aşı?
0: Lin koy mu ki hazır?
1: Şundakın bir vaktılar mı şu? Muş vaktılar mı çoğu?
0: Haa, kadar değilsiz.
1: No, oysunuz öyle karşınız yaş şimdak digen bile.
0: Haa, haa,
1: haa. Bayağı toy kımı son bakan. Toy kımı olsak yeni öğü tutkan vakti lan.
0: Hmm, hmm.
1: Öğünü kanda tutuş. Ve aldı kendi mukum bir çın bir dessep.
0: Haa.
1: Da bir meyhe bulamağa vakti. Kendi karşı aldı karşı atağınız var. Kendi aldı karşı yeni şu nime. Nurgu işle. Mesela idare vururlardı. Mesela bir eğer işleyen bozum tek tazı tek. Ne kıpılanmadan vaktler de işlerin cayı cayı silip de he aşta kıpılanmadan bir vaktler aşta bir vaktla o doğru cepat atma sizle
0: besin bağ mı?
1: Oy bağ
0: besin
1: oy kandak yok oldu bağ mı işler ama sen
0: bir oylısı her bir yaşından emmi yaşından aşı özü güçlük her kıl besinler buldu dik ya hem de
1: hazırlık mesela hazırlık vaktinizde oylan siz he siz o yeni toyukup hem de ne kadar vaktinizde oylan pek ne hazır hazırlık yakışı da şuna mı ya Hazır hele yüzünü tutuyorlar, bir işler olsun misal, burun kuvaktılar diken o.
0: Burundalık hele özüm tutuvaladığın adam değil mi, ney?
1: Vaj, vaj, vaj. Ayık alsanız çapağın pul yok, çapağın alsanız ayık akılanmadan, açtık bir vaktılar o.
0: Yeni toykıgan da hem de aşınarak buldu da hem de.
1: Hmm.
0: Köpeğince vakitlerdi.
1: Kiyin çoğukan çoğu anda, ammısınızın boldu kalıgın eski kaldı siz. Çapağın mamış,
0: ayık mamışsız. Ama uçakta ben ağzınızı burun kuvaktı ki ben yarışımı ketmeydiğim bu kaldık ya bazen.
1: He şu. Aştak olup gitsiz. Yani azırak, azırak.
0: Tuyun kalsız Nurgun Nesli'ye için.
1: Azırak çedi versiniz.
0: Emre Nesli tuyunsuz kıran. Aa, Nurgun Nesli'ye tuyunup. Vay vay deyip çı.
1: 30'dan açsınız. 30'dan açsınız. Onun da kesel.
0: Hmm.
1: Üzünüzü tutuyor işe başlarsınız. 35'ten açsınız. Dekim sel tutuvalsız. Onun da ki 40'lığa bakan iken. Vay. Bu abdullah dediğim bol ses. Sen sel rahat yaşaysın. Sobamız hazır diyen o. Tırışmız tek olmadan karan hazır çö.
0: Aşı.
1: Şundan mı?
0: Yaşlanan mı bazı bir erkel özgü güçlük erkel besimler ba. Yeni değil mi cemiyet koygan yaşlanan mı hem şundak.
1: Hmm.
0: Şimdi ulanan mı hem de bazı bir ruh aletlerine besimlerin toğır çöğemizsek bulmayı değil mi daha oylanan çak da?
1: Hmm, şu. Şuna muşlağım çö. Könlü bir ilişkin ortaşmış mı?
0: Könlü bir ilişkin.
1: Bekerek könlü bir ilişkin olmuş muşlağı çö.
0: He.
1: Muşlağ. Geç ki şundan mı ya? Özün tutup ağırlığa köyün belirli vermemiştir. Yaşlığım için belki köyün belirli olacaktır.
0: Elkeli turmuşini, özündeki hayatını bir realist kısap ağırlığa demek için siz ulağa belki köyün belirmemiştir. Ulağa yeniden mi?
1: Veee, muşlanın
0: tersi. Yeniden ayığı çıkan temtilep benim atkan ballağa okşaydı o bazı.
1: Veee.
0: Hizmet bilsin var. Turmuş kurması tehi. Herkıl cemiyetindeki bazı könüp könemmey. Kişilik münasebetle doğru bir taraf kılanmay.
1: Heee,
0: muştak. Nurgun herkıl bilsimlerinle buldu arası doğru bu.
1: Ne? Muştak diyemeyi atkantım ben muştak.
0: Aslında bana desiniz mi?
1: Muştak. Muştak çoğu
0: ama. Depir etmemesin ben.
1: Muştak bekerek ne kusul destek.
0: Heee. Şuna. Şunda doğru dedin la azı.
1: Muştak'ın maaşı da yokuru olsa. Ya şuna kalansa tövbe bansa aldım da.
0: Ya bunların maaşı yokur olsa olur çünkü bunların şofisi hazır yaman yokur. Yokur. Emin nesli pul harcay edemez mi bulaş? Harcay edin hangim harcay edin bazı harcay edin nesliyim harcay koy demez mi?
1: He.
0: Şuna bunların hem de doğru hemen koşul mecum mu onun bununla cık olsundan?
1: Ya ama bu mühim vaktırmış o. Ondan sonra alınca benim nokta
2: öyle. Kıran 1074 Yüzünde şişeyi tutlar Tabıdan ıslık etmişim o.
1: He mako. Buldu.
0: Makul makul buldu. Şahoyi şu bizdeki yaşlılığa tüzükerek yolu bulup koysanla aldı deyip özüme bal götürüp resim çıkıvaptı. Balınız küçükken de he. Ey vuy bal küçük vaktimiz şu müştahışlığa buldu hem de balınız çok kıp getkici azırak bir yeslik kırgız vakıcı.
1: Sucu garbi koçisi bek tosulup getti dedi gavçurun alım canı evet tuttu.
0: Uyum sen şıkan sarıpta haydaydıgan gündüzlük taksi bu haydaydıgan. Taksi bak kırındaşla bu salaklaşsanla daydı 175 90 32 67 37 daydı cümü. Şunun olan ma büşük bağla biz büşük var diyen tınla bayağı. Telefon numarını yollu mu tınla kumalıyın tık evet bir eylesek. Hmm. Altıncı kilin kine siz. Gerçekten siz gibi mal ilk cep doktorunu bir yerime dediniz o cep doktorun olsun beğensiniz. Bunda bir kuraş durup.
1: Ne bu kısak?
0: Kumalıyın tınla bağlı ziyat kudak bir kıp bir eylesek ma büşük ne?
1: İşte kılayla ya. Ondan iğir besik boğanman uçuracak siz. Uçuracaksınız siz iğir besik boğanman. Onda diken bile betilap getirdik adam ne?
0: Bu yıldır bir su kopmuş, şunlar canlılık bulmuş, şunlar yakışık evlen kıl buludu.
1: Şu. Yok yok.
0: O ya canlansılı şu adam tıla edemez mi şurcan?
1: Tötür ol demek ki de. Davan Gazhan'da ücret yok ki de Bekri. Onda ok yap da uçuyoruz.
2: Bozcu'dan yok abi. 16. mektepten aldık ki hoş işler var.
1: 16. otur mektepten aldık ki yollar koşalım işler var. Davan Gazhan'da ücret yok ki. Kayıt yemir katımı okupaydık. Fulkancı yollar var deydi. Andın Merğube uçuyor yollaptı. Ben de bir büyük bağ, sel konrap kaldı. Meyli ise. Bir vesem deydi.
0: Bir vesem. Ben de Merğube aç. Konu bir işkiz deydi. Yani sizge telefon numarını evet koyduk. 6. kelin sizge telefon numarını evet koyduk. Hem de sizlerden evet mi geldik ki biz evet koyduk.
1: 6. kelin? Kapılmay,
0: iğir gömey. Telefon kılıp malıntıgı. Bir anla bir işkini, bir anla aşırı besanla öz birip evaldı. Öz birip evaldı.
1: Birip evasın hem de ekip
0: besan. Ekip yıkımısın hem de.
1: Lintı aşırı birin, ekip birin.
0: Sizge telefon kılı duyma 6. kelin bile Merbuğa. Bir Merğube. Bir ne koyam sizler? Sizlerini avar kılığın bulduk.
1: Ахат чамба.
2: Бир мәсе бир дослар юк хәзер. Хан гыйып да мен шампан яле. Дан хыяндан алдык жолларга.
0: Мақул булды, рәхмәт.
1: Шихан жоңлу, қош өлнүштү жоллар аван ке деген учурны күлгүнчә күлүм ире әвәтип ту.
0: Да мен бейлу жоллар аван деген учурынчы Бәхир апанды мәвәтип ту, ә балам
1: ба. Күлгүнчә күлүм ире демек.
0: Ә,
1: күлгүнчә күлүм ире ха-ха-ха деп койсак, ха-ха-ха деп.
0: Gülgünçek degen çıraylıq durmam dem Gülmire ha ha ha'nın uçurunu anlayılı deyimiz mi?
1: Oşta çek pey çıktı. Gülmire ha ha ha'nın uçurunu deyip. Onu çek pey çıkan bileyim lan.
0: Oğlum bak va ha ha deyip lan onun dike o.
1: Aşta meşk kılgan bir işler vardı. Şunda hım köy gülgün.
0: Avaz meşk kılı tukarız aşında. Ho ho ha ha ha kılıp he.
1: Kızık he.
0: Ne var kızık onun?
1: O mağın kızık bilin teşk kılıp. Pek gülgün kilitecim aş işlerdi çok. Elaki.
0: Siz şu külüp durup alattınız
1: ki de. Elaki bir öpküme eşlik kıldığın bir neymiş şu atıdan ya. O yaman kızık o. Yumbulak durup bunda yumbulak durduk da bir sıkma cigirin neçi bala. Oy tükürük çarçırap getirdi cuma aşı. Tükürgen de lan bir sık tükürgen de cuma. Kılıp cua. Oy. Dep cua. Kız çıkılı yap. Kızık emes mi?
0: Kızık ha şunun da kızık ha.
1: Yumbulak durup mu? Мы удлымсыз тұрып қалған болсын деймін шу атылады. Бір сұрып тұрып қалған болсын деймін шу атылады. Бір сұрып тұрып қалған болсын деймін. Қылып түген антазы ашын.
0: Сіз ашына қысыңыз мен қырап күліп тұрмен деген шу атылады. Құшта бәсім қылып.
1: Сіз бәм дұқ, бойныңызды пәс қып, үйіз қып. Құлан сұрып
0: қалған. Я мен күліп тұрай шу чағда ашы бәйлі. Ашына қиял қылыға бапты. Қиял қылған декен бәрі бір қиял оған декен чі. Әмілиет онда оңмайды ғой. Нәм бір әчелек сынек. Я, сұм әмес. Yüzünü yup kalan sularını bulsak Sipem ona
1: Onu da kılamayız da malum ba Malum uçakımız Akat can ba
2: Hayırlı merkezde burada sayıl kıvrı Denkı yerden aldın çıkandı ki Harip taş kılın yolumuzu Gönkü körü karıp mağa yönüş maşı muhtarı ki
1: Makul Rahma Makul
0: Makul Abdurrahman can uçur yol yaptım ben Mağrısı durup radyo anlattım ben de Ne bıptı
1: Biz satronda durup anlatış bir vatımız Vaktiniz yaz kilasız.
0: He ya biz birip kalamız. Maslağı cımı.
1: Bu da kaytadığı anlayak bir nimbatı. Uşkudun bir sıvatı yaşına çıkıp gelsiniz bol.
0: Ama bayram kevada baldurak bilet alasız cımı.
1: Şu. Donkhan Sıcağımdın Çombaza Karap Manga yolun işte. Bek turup gitti oğuk dedi yadıka.
0: Vay vay siz namış riyasetçili kesmenizi talap kağınınız 78-18'nin pekat kalısını ütmeyip tıkıran.
1: Vay üzem namı kalısını ütmeydi bu.
0: Neyimi təsir kılıp rast alıp kalan bu gittiniz?
1: Təsir kılıp alıp kalmağın tasad
0: bir... Bu mektepte bir paliyet giriyor, sadece kim kımaydı ki? Şu kıyım bakarken tok... Kıyım kufan karaydı
1: ki... Kıpakan. Kılık oturgu çıkan da... Mektepte kıpakan ime. Kılık oturgu çıkan da... O be kızık bu işler. Ne oldu anlamalı bu. Hatta şehrin ki ne var yollar yollar
0: var. Kılık kencimi ama böyle şu cablıklarınız şundan yakışı. Ondan bir yiğitten işletmeydi.
1: Maalesef. Faktörden tüken bana nimdeydi o. Nim kimse isim nimde isim ne?
0: Bu nimde ittik. Vallahi kimdeyimiz şu hemde.
1: Kenci deydi. Kenci
0: adamdı. Kenci. Kencir demdi.
1: He açtık kencir
0: mi o? Bizim açtık bir neyse deydik. Penci ya kencir.
1: Açta deydik o.
0: Bütün paklıkla çoğuna tikip bir etik. Bütün iki taraf karatıp tikip bir etik.
1: Şu kızızlık değmem. Bu da uzunluk karatıp tikip iki taraf taşmayı makal tikedik o. Bunu neymiş bunda tikedik o?
0: Şu onurgun vallahi taşmayı makal.
1: Belki adım bir kat taşmayı makal kalmaydı ki ama şu.
0: Ya gay onu çok kıysanız onda taşmayı makal bulmayı da tikken de onda tikken bile.
1: Taşmayı makal adam yemada iki taraf karat mamısa putunu yemada taş bakıdı. Neymiş bu putunu bunda odu adam turuşu da
0: mı takmaydı? Vay bu şunu keyse balladık. Ma kütü esim şunda un. Deptim işine tikip üretti. Yüzün geydi maşallah köp deydi Bekir efendim.
1: E çoğunlar demiş ki kencadan iki, bütün iki taraf kartı bunda tikisiyle.
0: Dul tikemeydi. Dul anda tikisi onamasını kesi verip şu boyu yıl tikilemez
1: mi? Oy on deplaştığa tikken bağmam da adamın kalıp

0: Şanghay'da olsa Şanghay'ge degen dek çö. Ay ne de ötküzülse şu yagi berip, aşı ayırplalık berip, ayırplalık gelip, aşı yatak tamakların kötüsü, pesel şirketi kötürdüğün bu kapa çıkıdı.
1: Şu bir minut tep ulaşınız gerek taş, bir yirmi minut uzat ettiniz cüm.
0: Bunda desin bulmağın, bunda desin bulmağın.
1: Yarmak, nimda tez dememiz. Қошын алса қадірлік тослап, бұл муамыл торын саплаштырып, бейхатар істімал мұйтын қоғдайлы 107.4 қатнай сәнәт радиосы жүнгі өмір мал мүлік сұғыртысы. Шинжан шөбі шіркіт білен бірлікті бұл муамыл бейхатарлік бойынша пәнні ұмымлаштырыш, суал-жауап әм түрк паалетіні алайды елгі қойды. Паалет мәзгілді тұрмышымыздығы тозақны пәрақ етіш, ақылан істімал қылыш, көпчілікнің пұл қапчықыны қоғдаш қатарлық мәзмұланы чөрі деп суал чықырылды. Суалғы жауап бәсіңізді есіл соғатлағы ерші әлейсі. Онда осы суал. Cevap deb naayta diqqat ala tuturunglar dostlar. Tövendiklerden qaysi xil qilmish qonunsiz pul muomila faoliyatiga tabi. A cevap. Bankada muntazam pul amanat qo'yish, moliya boshqurish. B cevap ijozat olmay turib, yang ichida yuqori o'sim bilan boshqalarning mablag'ini qabul qilish. C cevap muntazam sug'urta shirkatiga sug'urtilish.
0: Sug'urtilish.
1: Sug'urtilish.
0: Sug'urtilish.
1: Sug'urtilish.
0: Sug'urtilish.
1: Ha. D cevap muntazam yo'l bilan avtomobil sug'urtisi kasbini bejirish. Bunalsam mushu 4 xil javobdan ichida to'g'ri javob qaysi boshlandi javob berishni boshlasanglar.
0: Bo'ldi, javob bermanglar, azizi to'g'ri javob berib bo'l birinchi. Azizchi davom.
1: Shundami.
0: Aziz bo'ytaq.
1: Tez javob berib qizig'im qo'ymaysizlarga jumu.
0: Ha. Aziz bo'ytaq. Ha, aziz bo'ytaq cho.
1: Aziz bo'ytaq deb ko'nglik azar bermanglar u.
0: Yuz ochda yezibdi, aziz bo'ytaq deb mana.
1: Danvang degan yilqi danzininki injiq danz ola oladigan demakchi, vaymay to'sh
0: emasmi? Yo'q, danshaniki danda.
1: Yo'q. Injiq danz ola olayman degan gap u.
0: Ha. Mantiqi bo'ytoqlig.
1: Odin osh bo'ytoqligini esiga silib, hamda azroq unutibdi, azoblardan azroq bir qutlay degan vaqtda degan esiga sab yorsinni
0: ko'chirib qo'ysin. O, mantiq iz bo'ytoq deb ne ko'rdim ha.
1: Xeyr, radio anglab o'zing xil tanishgan bo'lmasa hozir.
0: Yo, itirof qilmasam.
1: Azob qasrlar ko'ngli esiga sabman.
0: Yo, bir nəsə bundaq işdən çə etiraf qılıb andan untuqul oldu. Etiraf qılmay turub.
1: Həqiqət əməliyyatı qəbul qoyulğan çağda, ha?
0: Etiraf qılıb ondan kin untusunuz, həqiqət unutuya bilərsiniz. Bu nə?
1: Şunda
2: qılıb. Bir az da artıq mükafat versən üçün bunlarda sizdən o səngə canan kin bəyənən kin bəyənsələr.
0: Ular üçün birini nimqat tutsa, birini çıxırıb bəlsə, ondan da gen birini içkilən pul çıxırıb ayıb verəm də oq.
1: Ular birniki bəyəmgəndiki bəyəməsə deyib oylaydı ki biz nə ha, nə bəyəməydi umuşlar. Umuşlar zadı bir gəlir ki qısı oldu deyib mişlar oylaysılar ki. Hı. İş qılıb.
0: Ezcan mı? Almısınız mı? İkinci anlaşımız verimiz hazır.
1: Könüllük oylamaysılar ki bir işlancı mı?
0: Hı. İş qılıb.
1: Hı. İş qılıb mişlar qısanlar könlümüz gəldim şu gəplərinlacı mı?
0: Ojo deyib Nina uçuruyor laptaşı.
1: Ey Ezcan. Azizam mana isigi sapli bikadan mishtabdi o'ksi o'rilib burni ichishib.
0: Gapmi qilmayotdi?
1: Ha, gapmi qilmayotdi. Azizjonni sizmi? Endi o'ng'ishgan balni yig'iltib.
0: Voy, men uni u ondoq tarjim qilibdim emasmi? U danshandiki dan shuda.
1: Ha, alqa danzijiq kildi degan deb men tushandim endi.
0: Yo'q, u bo'ytoq. Bo'ytoqlarning shoyin shoyman degan deb bundoq. Gəpmi gəldirdim
1: ha. Oytaq boytaqlan şahin şahi bulmab da həm 20 neçə kiribdi, 30 neçə 40 neçə kirgənlər nimdəyimiz toy qılmaqanlar ne? Ulanı şahin şah desək buludu.
0: Aya, nimin şo kəşi zəy, fadaya, cəyən.
1: Səy qumpi olmamdı da.
0: Şo, aşı, başlığa hamallam, ya, yollanla digə hamallam, yollanla
1: qıptı. Qarırab tırptı kəmə uşurcan bıçı, şuna onlarla əzicən bir
0: cip yollanıbdı. Şap birinci gəldi o. Siz mi ködünüz qo?
1: Ha, ködüm.
0: Şuna onlar avar olmanla digindim çöte.
1: Şon onda ne qılmaqlar sizlərmi bek ne qılışmaylı. A o 5 gün yer itidğan buldum deydi. Hazır kəp əkitidğan buldu de mərğuba. Bək yaxşı yopdu, bubdu. Həm də ehtiyacı bala faydalanıb qalsa. Tursun turdu ya qurutqa cəp işəğa düşüytsiz aqçan onu. Aşna qılaylı həmsə.
0: Sizlər sual oqumasdılam cavabını mən berib olğan deydi qo.
1: Zahircan mı? Sizin kiyin qaptam sama kiliş vaxtı ço a o işin kiliş vaxtı sel kiyin qağa oxşaydı. Onda alsam a o Əzizcan, siz çü, odırsınız ne? İsminiz ne? Alaqılış numarınız ne? Yezib əvətdən.
0: Ma, büyüşək ayədən çıxıbdı o. Ma, kim keçəkləri? Niyədən çıxıbdı o buna?
1: Çünki onda təyə ip qoyubdı o cümü mü? 6-cı kilin köydünüz mü?
0: Ba, kis kəmələ.
1: İşlət, bir qitdim işlətməbdə qarama. Şübbədə lıq qıtpaqdısı ilə turubdı. Şunu ona ala kıldı. Mənim yeri itirgan buldum deydi o 6-kilin. Rəhmət. Şu hanım kızla yen qoğuz kınlayken yen aşı bir yerden onluq.

0: yuzsangiz bunda.
1: Ha, ish boram, nima ki boram qilib,
0: Ha.
1: xomlashmabdi. Shunda Maryamgul deydi, bugun tug'ilgan kun naqsh qo'ygan bo'lsanglar, qizimning tug'ilgan kunida bugun qizim amdi turdi o'rindan deydi. Sirtqa chiqib muboraklagach qo'shib qo'yadigan avarga qildigan bo'ldim deb. Qirg'anchalik xil kichik o'xshamam qizi. Maryamgul, shundami?
0: 1 2 3 Roshan.
1: 8 oylik bu vaqtda o'tdi.
0: Ha.
1: Bu vaqtlar qanaqa bo'lsa xuludi? Bu vaqtlarning tili o'yicha. Ay tug'ilgan kuning muborak bo'lsin, umaqning jumi sog'lom, aqlliq, timan cho'ng bo'lsin. Maryamgul, jumi?
0: Nurmagan chaqchoq.
2: 74 yo'xavre mavo muchalo, mutaysandet mavo nisan testen badio poker qaratmanga yo'lnishda mashin bak ko'p to'satdik, egirken, ha?
0: Bo'ldi, ma'qul.
1: Ayrdirim yuqori sur'atlik yo'li yeng bingin o'chiqishi qiz mashinalar jiq, bek to'sib ketdi deydi Ahmedjondan uchoray mavo, ha? Bizning gumida qora tog' tog'izda yomg'ir yig'ib ketdi, sizlarni o'yinni ko'rib anglatiman deydi tabassum, rahmat sizga. Gulnoz boboning uchori chiqmabdi-ka, shuning bilan. Yil uchun mening optimobil programmamiz boshlangan vaqt qatnashinga Gulnoz boboma optimobil to'g'riliq bir savollar navatib kansiz.
0: Yana bir yarim soatlik. Shimashan tonnelni ustidanmi shu bayniya o'q ko'tarib qarsa shunda chiroyli ko'rindi kajma, bak chiroyli deydi. Ma'qul.
1: Xaliq yo'l yo'llaraman deb. Men taksi ijara berman degan do'stimiz nomeringizni avatib aytdiqchimi? Voy bir savolaman debdi-ka. Magoch bozor taraflar yo'llar avan deydi ko'rinni uchori. Men davomliq keyin qolmay, davomliq keyin qolmay. So'ral palazob keyin qolmay deb usovi. Undam demanga o'zingiz ayiblab.
0: Mening mashinamning motorchiligi bekadim bekog'i yinib oldi. Obdan tashrif berdigan ustamlar, umidxonlar bo'lsa tavsiya qilgan bo'lsanglar dedi. Asqarja Urumchidan. Qani bir tavsiya qilgan bo'lsa anglovchi, palaniya bo'lsin.
1: Bo'lmaydigan ya bo'lsa.
0: Nima sabab bir tashrifasin. Bekadim bekog'i yinib olmaydi, bir kashlisi bor. Ashonchimi?
1: Toyicha shunda chechan olapsiz-a? 8 oylik bo'vaqning tug'ilgan kuni ekan bugun. Men xato anglab qoldimmi, qanday bo'lib qoldi?
0: Şu, Roshangul aşağı dedi.
1: Ya kızımdan dedi. Şuna ona karsakma 8 aylık bu vakit resim tatlı. Evet, tuttu. 8 aylık buldu babam dedi. Şuna ona ne demek aylık? Aylık, 8 aylık, 6 aylık, 3 aylık. Kılı demez mi? Bana bir kılı da kalla bak, 100 günlük dedi. Şuna ona şu an cim kaldık ki bizim nakşe yetmedik ki. Tayyacan.
0: Ve şimdi o yollar aman ki Ali Can'ın uçarı. İşki kızımdan tuğulan günü o... O.
1: Ha, bu baxtın emas. İkinci qızımın doğulğan günü deydi.
0: İkinci qızımın.
1: Ha, üçüncüskəndə o.
0: Üçüncüsü oğul mu qız mı o?
1: Oğul da qılıdı onda qarsam. O tur gelişləri qalma qarmamsız o.
0: Muştumun
1: türüb. Muştumlarını türüb tur gelişləri oğul ola. Emas mi? Tur geliş. Anda ikinci qızınızın doğulğan günü mübarək olsun. Eytin aşırjan. Siz bək ustuğu doğulğan gün naqsa eytidğan.
0: Siz eytin ha?
1: Siz eytin ha?
0: Tolgan kuniga muborak, tolgan kuniga muborak. Tolgan kuniga muborak.
1: Tolgan kuniga
0: muborak. Bo'ldimi?
1: Shuni olan. Sizni kechirib etdim deydi Azizjon, ha? Garchi ko'nglim kelgan bo'lsa
0: meni
1: shunda bo'ytaqla deb.
0: Hey, siz cho qarang, ashin zod ashinchi bir itirof qilmasangiz o'xshalmaysiz. Onda diqqatin çeçep degen gap qoruq gap. Aşin itiraf qıplama oşatsanız, onda oşulsuz qaraq.
1: Ha.
0: Məsələn bir yeriniz yar olsa qaraq. A yarını unutub getsəniz, yarınız saqıyam da.
1: Aşin kolap, ay teğib.
0: Ha, kolap yarılırını bütün nimidən çıxırıb itib onunki. Onunki teğib qısınız oşuldu o.
1: Aşin oldu. Ay ma Abdurş tepəndim deydi, şənbək şəmidən paylanıb, nəsəndiki livətki çıxdıqallar boz çıxmısaqlar boğdayı, tünəgə mən çıxan, quruluş qıytıbdı, 15 gün güç içilməydi deydi, xəbərdar uqqınanlar dostlar deydi, cümü. Əsünə Emre yol yolları avan deydi, Ali Can, ha?
2: Baş paylanma qıcan, dadaq uçuşka yoldan da sinsal cəqə.
0: Oldu, maqul rəhmət, Erkin Can, Erkin Ka.
3: Tolğan kini öz gəmi varək, tolğan kini öz gəmi varək, tolğan kini öz gəmi varək. Tuğan kini özge mübarek olsun.
1: Bu yılı bir yılı bir 3-4 kettin. Tuğan kini naqsi itin adamdak ettiniz. Hali yaxşı.
0: Devlet bayramda 10. bayramda Lopnurlukla kentedik ki toğrakla altı rengi kremde olup kirmeydi.
1: Kirmemde 10. ayda?
0: Kirmeydi.
1: Ay kız kalbi ma bir oxutuqçu dərsi izləb tikən siz bu naşı atrapınızdaki tunuş bilişlədin surab izləb qıpaqsanız qanda ola məsələn. Ha?

0: Tamamlık anlap duran programlarımıza
1: Katınışıp
0: katınışıp duran abisi
1: durun.
0: ha?
1: Baş altın toyları mı? Almas toyları bulayla dep kapte.
2: Yer belgesi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərfi. Bir xeyri şəhər nurgun pulğu yaraydıqan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan rəstisi də 514 yürüş yaşamətlik turalğının faaliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülü də azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqış üyüdə tərlikdə çiniqsınız. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin yaşamətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvkulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işitdəlisiz. Faydalanış nisbəti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öğünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-103-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: Ava ötküzüşçallık, su sümürüşçallık yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his koldurdu. Tengüştün katı mükafat. Kava için emen tazlık kağazırının derecesi yanı mı yokur götürüldü. Rukiya Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundu mu mas kademde sitiladı. Altın üzük mükafatı sizini saklap durmakta.
3: Mihmanhanıda signal kişilik. Ama o cırda signal yok buladığan, o uydun bu uygu çıksanızla tor üzülüp kaldığan ekval Adem'nin keyfiyatına təsir görsüldü. Şincan telgrafının gruplangan torunu işlesiniz, optik kabel her bir iğiz uyge bivasta ulap verildi. 1000 MB'lık tor uyunuzdan əmi yerini kaplaydı. Uyunuzdan arkandak yerde yukarı süratlik, ravan tordun bəhrini alaysız. Telgraf torunu işletken yıl sanınızı qarab, məxsus itibardın bəhrman bulalaysız. Tezden Şincan telgrafının ticaret zalığı beri bicirin.
4: Programımızda devamlı anlaşılanı karşılayımız ve sağlam su içiş doğrusudu paranlaşımız. Bugün programımızda Şincan'ın yerlik markası 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazgış Karhanistin Nuriye Turdun teklif kıldık.
1: Riyasetçi yakışımsız, köpçülük yakışımsızla, ben 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazgış Karhanistin Nuriye Turdun.
4: Hazır köplügen dostlar sağlam su içiş ehmiyet verirdi. Ama su tazlıqışını kandak tallab oran içini bilmeydi. Çünkü birinciden su tazlıqış bir kadar kımmet. İkinciden süzgüş almaştırış hakkımı yokuri. Bir katım almaştırışka net 100 yuan hatta 1-2 yuan ketidi. Şirket bu katım kandak itibarlıq faaliyetlerini ötküzmekçi.
1: Doğru dediniz. Hem de bazada su tazlıqışının türkü. 1509 Şiyu Şençven su tazlıqışının bahası, setişten kiyinki mulazimet cahitte ya ki soğatlık buyun biriş cahitte bulsun kat faaliyet kılımız. Onda asla dikkat kıp anlanla. Birinci, 30 gün haksız sınav şiltisiz. Uyunuz gibi erip su süpteni ölçeş, layeleş, oran tüp berişte haksız mulazimet kılıdı. Süzgüş özgünü 3 yıl haksız almaştırıp yerimiz. Mən köpçelik bir hesabat kıp yerim. 3 yılgıca haksız almaştırıp yerimiz dedik. Eğer siz dəl 3-ci yıl almaştırgan bulsunuz, 4-ci yıl. Hatta 5-ci yılımı özek olmaştırmışsınız mı buludu? Materyal haqqı ve iş haqqı ilinmaydı. 30 gün sınav işletip razı bulmuşsanız şartsız kaytırılıdı. Bütün ceryanda bir pun pul kajlamaysız. İkinci, haqsız sınav işletip razı bulsanız, pulunu eyiğe 199 yuandan 13 ayda tölep bulsanız buludu. Resmiyet haqqı ölsüm haqqı ilinmaydı. Su tazlıqış babı oldu, endi kaynak su içişmesinizin hal kılımız. Yani 1388 yuan kıymetindeki akıl tokluk sudan soğuğu kılımız. 3 sekotta ısık su içiydi. Temperatörünü 5 kotluk tanşaysız. 45 gradosluk suda süt talqın demleysiz. 65 gradosluk suda hesel eritip içsiz. 85 gradosluk suda kahve demleysiz. 100 gradosluk suda çay demleysiz. Ettiğinde kopup su kaynatıp andın soğutup yürmeysiz. Keşte işten çıkkende bir piyal kızlık çay içip hordukunuzu çıkırsız. Üyünüzdeki çaynak çaydan işletmişsiniz mi boludu? Törtüncü, mempi yolluk çayş kurutkuş soğuk kılımız. Şamılı küşlük, çayşını zahmelendirmeydu, çiçeğinizi tabi pakırtıdı. Beşinci, mikrobesimli kazan soğuk kılımız. Mikrobesimde tamakının tämi özgürüp ketmeydu, tez pişidu. Altıncı, bununla koşup 399 yuan kıymetindeki yel kazan soğuk kılımız. Hemenler bilseler, yel kazanı kakla pişirildiğin tamakının emmisine etkili buludu. Yedinci, ahırda süzgüş özgünü almaştırış ve setişten kiyinki mülazimet doğrusu toxtalay. Bu meselini halkılış, köpçelikten setivalgandın kiyinki endişisini tügütüş üçün bu kıytımlıq anlatışımızda aldın telefon kılgan 30 xeridar. Süzgüş özgünü 3 yıl haksız almaştırıp beriş. Su tazlıqışının süptüge 3 yıl, yadroluk uskullarının süptüge 5 yıl kapalat kılış itibarıdan bəhrəman buludu. 3 yılgıca süzgüç özgünü almaştırıştın ğam kınmay hatırca mişirtelaysız. Kızıq liniya telefon numarı 4006001929 4006001929 telefon numarını isanladı, çın tutunla.
4: 30 gün haksız sınav şiltisiz, 30 gün içinde razı olmasa şerh

0: Siz qaytırıldı dediniz. Vaqt kelgende öyge berish haqqi, sökip aketish haqqi ve başka haqqi elinmaydigan da.
1: Köpçilik xatirjem bolanglar 30 gün haqsız sınap işilsiz degenim raz. 30 gün işiltip yaqtırmasanız yoki setip alğınız kemmese, telefon qısınızla xadimlerimiz berip aketidu. Bütün jarayanda hiç qanda material haqqi ve iş haqqi elinmaydu. Bunundan ensirişiniz hajetsiz. Yani oyliship baqay, öydikiler bilen meseletiship baqay dediğin işim bolmaydu. Çünkü 30 gün haqsız sınap işiltiş vaqti bar. 30 gün geçe işletkeş oylaşsanız boludu. Muhimi hazır bivasit altışta nurgun soğatpa, toksik sudan, çaş kurutkuş, mikrobisimli kazan, yel kazan soğuğu kılındı. Aldın telefon kığan 30 kereda süzgüş özgini 3 yıl haksız olmaştırıştın bəhriman buludu. Telefon kısınızla itibar kılı sanığı erişeleysiz. Bir pun xajlimay 30 gün işildisiz. Süpti kapalet ige. Kızı kılınya telefon numarı 4006001929. 4006001929.
0: Bundaq yaxşı soğatla batılsa, yeni nemge işkilinsiz telefonunuzda kolunuzu elib 4006001929 4006001929'a telefon kılın. Baya pulunu müddetki bölüp tölüsü buludu dediniz. Yeni kilip üsüm yok ki, şundaq mı?
1: Şundaq yarısı ilip kılıp ayda 199 yuandan 13 ayda tölep olsanız buludu. Hiç kandaq resmiyet taqi ve üsüm ilinmaydı. Buna kılıçdaki məqsəd, xeridalarını itibarından bəhriman qıplı qanmay, şundaqla setişdən kinki mülazimetimizden xatircam kılış. 1-5-09 şiyu şençüyen sultazıqışından bahası, setişdən kinki mülazimet cahatı ya ki soğatlıq buyum veriş cahatı bulsun kat pahaliyyat kılımız. Onda olsa dikkat kıp anlağla. Birinci, 30 gün haksız sınap işiltisiz. Uyunuz berip su süptini ölçeş, layihalash, orun tip berişte haksız mülazimet kılıdı. Material haqqi ve iş haqqi ilinmaydı. 30 gün sınap işiltip razı bulmasanız şartsız qaytırılıdı. Bütün jarayanda bir pun pul xajlimaysiz. İkinci, haksız sınap işiltip razı bulsanız, pulini eyga 199 yuandan 13 ayda tölep bulsanız buludu. Resmiyet haqqi üsüm haqqi ilinmaydı. Su tazı uçbağ buldu, hem de kaynak su içişmesinizin el kılımız. Yani 1388 yuan kımetindeki akıl tokluk sudan soğuğu kılımız. 3 sekotta ısık su çüydü. Temperatörünü 5 kodluktan şeysiz. 45 gradosluk suda süt dalkın demleysiz. 65 gradosluk suda hesel eritip içsiz. 85 gradosluk suda kahve demleysiz. 100 gradosluk suda çay demleysiz. Ettigen kopup su kaynatıp andın soğutup yürmeysiz. Keşte işten düşken de bir piyal kızlık çay içip ağırdıklarınızı çıkırsız. Uyunuzdaki çaynak çaydan işletmesiniz mi buludu? Törtüncü, menpi yolluk çaş kurutkuş soğuk kılımız. Şamılı küşlük, çayını zahmelendirmeydu, çiçeğinizi tabi pakırtıdu. Beşinci, mikrobisimli kazan soğuk kılımız. Mikrobisimde tamakının tämi özgürüp ketmeydu, tez pişidu. 6. Bununla koşup 399 yuan kıymetindeki yel kazan soğuk kılımız. Hemenler bilsinler, yel kazanı kakla pişirildiğin tamakının hemisine etkili buludu. 7. Ahırda süzgüş özgünü almıştırış ve setişten kiyenki mülazimet doğrusu toxtılay. Bu meselini hal kılış, köpçelikten setip alğandın kiyenki endişesini tügütüş üçün bu kıytımlık anlatışımızda aldın telefon kılgan 30 xeridar. Süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırıp beriş. Su tazılığışının süptüge 3 yıl, yadroluk uskullarından süptüge 5 yıl kapalı tıkılış itibarıdan bəhriman buludu. 3 yıl geçe süzgüç özgünü almıştırıştın gəm kınmay xatircam işiltəliysiz. Kızıq liniya telefon numarı 4006001929 4006001929 telefon numarını isanladı, çın tutunla.
0: Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp vermez diginiz. Kişini kızıqtırdıkken. Bu rastgep de. Vaktkege vaktada xeridarla bilen karınla olmaydıgan ya ki əqaldığa iş görülüp qalmasa.
1: Elbette raz, süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp vermez. Mən köpçelik bir hesabat qıp vereyim. 3 yıl geçe haksız almıştırıp vermez dedik. Eğer siz dəl 3-ci yıl almıştırgan bulsanız, 4-ci yıl, hatta 5-ci yıl mı özək almıştırmışsınız mı buludu? Özək almıştırışlarla bir 2000 yuan ticap kalalıyız. Yani gelip haksız almıştırıp vermez. Öygü veriş, haqqı, material haqqı, işe kalmayımız. 3 yıldan kiyim mi, her kıytımlık özək almıştırışka 280 yuan material haqqı alalımız. Başka hiç kanda haqqı alınmaydı.
0: Bir radyo anlıkçı dostumuz, minin uyum Qashqada ornatkılı bolamdı o, deyip soru atıldı.
1: Buldu, Şincan'ın hem şehirlerde 1-5-09 Çiyu Şençüen yürüyüşlük su tazılığışın orantış noktamız var. Yeni kilip özellikle 3 yıl haksız almıştırış katarlık itibar pahaliyetimiz okşaj. Siz pekab 4-0-0-6-0-0-19-29 4-0-0-6-0-0-19-29'a telefon kılıp, öyünüzden adresini depesinizle yukarıda değilge itibarladın bəhriman bulalıysız. Köpçelik bir noktada dikkat kılınla, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırış itibarıdan pekab aldın telefon kılgan. 30 xeridar bəhriman bolalaydı. avval telefon qilib, sonni egilab qo'yib, 30 kungacha oldirmay o'ylashsangiz bo'ladi. Vaqti kelganda sotib olmasangizmi, bir pun pul xajlamaysiz.
0: Baya bir muncha sovg'at bo'yimining gapini qildingiz. Ba'zi radio anglovchi do'stlarimiz balkim to'liq anglamagan yoki esa tutib olmagan bo'lishi mumkin. Yana bir qatim deb beramsiz.
1: Bo'ldi, oldi bilan 1388 yuan qimmatidagi oqil to'kliq sudan sovu qilamiz. 3 sekund issiq suv tushdi. Temperaturani 5 qotliq tengshaysiz. 45 gradus suvda sut talqinini damlaysiz. 65 gradus suvda asal eritib ichsiz. 85 gradus suvda qahva damlaysiz. 100 gradus suvda choy damlaysiz. Attigan qopib suv qaynatib, ondan sovutib yurmaysiz. Kechda ishdan tushganda bir piyola qiziq choy ichib, ardiqingizni chiqirsiz. Ikkinchidan, manfi iyonlik chosh quritqich sovu qilamiz. Bu nusxadagi chosh quritqich izchil eksport qilinib kelgan sifati yaxshi. Üçüncüden, mikro besimli qazan sovu qilamiz. Tamaq tez pishidi, ta'mi o'zgirib ketmaydi. Buningga qo'shib 399 yuan qimmatidagi yalqazon sovu qilamiz. Hammanglar bilsizlar, yalqazonni xohlab pishirilgan tamoqning hammasini atkil bo'ladi.
0: Qarag'onda bugungi e'tiborli faoliyatda sovg'atlar haqiqatan ko'pgan, ha?
1: Shundaq. 1509 Shiyu Shanchuan yurishlik suv tozalagichini 30 kun haqsiz sinab ishlatsiz. Yarsa ib qilib pulini iyg'a 199 yuandan 13 oyda to'lab bo'lsangiz bo'ldi. Ösün və rəsmiyyət təq ilinmaydı. Bu qətim aldın telefon qalan 30 xeridar süzgüş özgini 3 il həqs almaşdırış. Su tazıqışının süpidigə 3 il, yadroluq zapcaslarının süpidigə 5 il kapalı tıqılış itibarədən bəhrəman buludu. Qızıqlı niyə telefon nömrəyi 4006001929. 4006001929.
0: Hörmətli radio anlıqçılar, bu qətimlik proqramımız axırlışı aldı da qızıqlı niyə telefon nömrəni yeni bir qətim dəb birək. Qızıq liniya telefon nömrəyə 400-600-1929 400-600-1929 qa dərhal telefon qılıb, əqsiz işiltib sınab əqin. Qadırlıq radio anlıqçılar, proqramımızın, axırlaşdırmız proqramımızın ki, vaxt uçub qaldı. Axırdamda proqramıqa nəayət qızıqlıqla qatlaşqan Yaqtırıb anlıqan, barlıq anlıqçılığa köptün köp rəhmət.
1: Rəhmət siləgə dostlar, proqram riyasətçiləri Uşurcan Qızır bilən.
0: Roşəngül Basit.
1: Növətçü Muharır Ramilə Ablimit.
0: Xayr xoş dostlar.
1: Xayr xoş.
0: Xayr xoş.

0: قمايمه دیگه گپ
1: نمی‌کنم. دیمیلی اون دکپ لند.
0: زاد مشو بالا ولن توی قمايمه دیگه بلن توی خب قلب گذاه.
1: اش تاش لابدش نونگه.
0: بکی اون دکل کسکن گپ لند قمايل آن دنبال سوال سوار بکی بود دوستم از اسم لند قلب دخ ما و سوال قرم بتوانم من دپتو. اشکیم اون بو قایس 13 جیل نه یسند نیاندا تاجون.
1: اشکیم 13 جیل نه.
0: اشکیم 13 جیل نه مشو ماشین استنن کی پیانسوچی ویشود دیفان یوما دپوچری ولاب تو بود دوستم از عملیت ده بونه. هر قایس در منطقه لاغ بیرب مثل سورسانز بود. امده بس برای منطقه نپالانیه بیرن دپ دپ بیرن میمیز. بس دوستخ سهستیانگ بیرن دایمیز امده قاعد نه ازونست حالا.
1: مشو مینن اپتوموبلن پروگرام است دو شرجه کم نبر سورا پیکنه. بلکه بلش ممکنه مشو سس دیگن بیان سوچی نی آن شیدگان. یعنی DSG بیان سوچی بیان سوچین چه؟
0: Qadərli radioyanlıqçı dostlar, proqramımızın tirik və tirittaqlarını bazağa salğan tirit soda çəkli şirkti alayda tələb qılğan bu orunğa çin dilimizdən rəhmət eytimiz.
1: Rəhmət. Təklimakan qumluqıda şikər qumuş östürgəlliki qarda, tordaşlar, Şincanda östürgülü bolmaydıqan yeni nimbar deyişdi. Yaqında Taklimakan qumluqining janubiy g'irbikiga joylashgan Shinjang Xotan viloyatining Keriya nayasida Guangxidan kirgizilgan 24 ming tubdan ortiq shikar qumushni sinoq qilib o'stirish muvaffaqiyatli bo'ldi. Tutash ketgan shikar qumushlar mazmut va yop-yashil. Tubning igizligi 2 metr atrofida bo'lib, o'sish holati kishini xoshal qiladi. Shu joy parnik bilan Uçukçılıqda mas qadamda östürüş əndiyisini qollanıb, Cənubi Şincanga mas keladigan tikib östürüş layihəsi üstədə izləndi. Bu qumluq şikər qumışı 10-cı ayının oturularda pişib yığılışını mümkün.
0: Qumluqda şikər qumışı östürüş nurğun tordaşının qızğın bəs münazirəsini qozğadı. Bir tordaş mındaq dedi. Şincanda uzun talalıq kevəs yeriş normal iş. Qısqıçbaqı beqişmə düşünüşkü boludu. Lekin qumluqda şikər qumışı östürüş haqiqatan təsavvurumdan eşib getdi. Guangxilik nurgun torda Şinjangdaki bu şeker qumışının öz şinayeti yaxşı. Tatlıq dərəcəsi Guangxinin yerlik şeker qumışının eşib getişi mümkünlükini bildirdi. Teğim köp torda şaya canlanğan halda Şinjangda östürgülü bolmaydığan yeni nemi ba deyişdi.
1: Əməliyyatda haqiqatan şundaq. Şinjangda meyvelik daraqlarını östürüşləməz. Taklimakan qumluqı ətrafıda dengiz məhsulatlarını biqişdək möcizə işqaşırıldı. Yaqinqi yillardan buyon nurg'un joylarda shurliq suvni yaxshilash ilg'or texnikasiga tayinib, dengiz suyida yashash muhitiga dal joyda taqlid qilib, Janubiy Amerika oxraki, yeshil qisqichbaqa, Avstraliya tatliq suv cho'ngraki, chipar biliq, seriq quyruqliq changyu biliqi, vutov biliq qatorliq turlik yangi dengiz mahsulotlari muvaffaqiyatli biqildi.
0: Unumsiz yer yo'q, faqat hayotiy kuchi jallandirilmagan yer bor. Giyah ünməydiğən qaqaslıqni molosulluq münbət tüpraqqa aylandırıqılı. Cənubi və şimalı rayonlardakı tosuqlarını pən texniki arqılıq buzub taşlıqılı boludu. Qadərlik radioyanlıqcı dostlar, məzmunlarımız davamlıq deyiqdanladı boludu. Əmdi bizgə oxşaş, tınşıqışını köp işlətidigən dostlarımız, onun başqa yollarda abduz saqlıqa, kiçik tınşıqışını qulaqqı sevilib telefon paranlaşdıqan, yəki muzika anlaydıqan dostlarımız, ma məzmun naiti muyimə, çoxum anımsanla bulmaydı. Əmdi tınşıqış, taqaş, asas cəhətin müşü telefon işlətibatqan dostlarımız, amivi sorularda, müşdə davamlıq taqaydıqan bir adət opkətdiq o yaşara. Az digəndə qancılık vaxtı bir tazla islə, tazlaq baxdanlamı? Əmdə müştə qırsadı ki, bərə məzmunlu isləgi sözləb bir eyliyə, tanışıqışını az digəndə bir aydı, bir qəddim çoxum tazlaş gərək.
1: Tanışıqışını uzaq vaxt işlətkəndə çan tozan, qulaq kiri, tər yuqub qaldı. Bunlar vaxtıda tazlanmısa, tanışıqışının işiltiş ömrü qısqıraplı qalmay, yəni qulaq sağlamlıqı mı təsir edidu. Oxşəş bolmağan tipdiki tanışıqışlar tazlaş usulü pərq boldu.
0: Birincidən, qulaqqı tıqıdıqan şəkildəki tınşıqışının adəti muqum çan tuzandın saqlanış torba bolub, kirlənin tınşıqışının içki qısmıqı kirib getişinin aldını alıdı. Bu, çan tuzandın saqlanış torunu pəqqət pəlküşiyaki qəqaz bilən yenik sürtüvəsili boludu. Bunun da tınşıqışının qəpini nuxtılıq tazlaşqa əhmiyyət veriş, yəni ayda az digəndə bir qətim tazlaş gərək. Andan mavi silsi yelimliq materialdan yasalgan tınşıqış qepini pakiz su bilan çayqa pütülay qurgandan keyin tınşıqışqa qaytadan qaplab işletiş kerak.
1: Yana birisi mush boshqa taqaydigan tınşıqışa, yana mush bizning jubon ko'rayotganlar bago, bizning ma bishimizga taqaydigan shu to'g'day shu arji. Yaman shu shen, he?
0: Boshqa. Ay, lekin mushta
2: arjilanımı sırtı takaydıgan bir xil.
1: Ba ba ba ba. Ba. O yaman peyiz çıkıdı tek onun da o ilk müzikinin şovgosu çıkıdı tekin peyiz çıkıdı.
2: Minin işlerini maşı müzikinin tempisiğe birleştirdik minin apketidigan balla.
1: Özünün dünyası da la da ba. Başka takaydıgan tanışıgışının kulak doğru keledigan yumuşak kısmını ilip öl kağızı sürtümüz. Arkadan kuruk kağızda pak sürtüp tolu kurtup işlesek buludu ha.
0: Üçüncüden dostlarımız muşu lenyalık tanışıgışını pakız boğan alaydı inçik talalık rah bilen sürtümüz alaydı asırmızak bulmaydı. Hmm. Ya ki rahını pakız suda azırak nemdep veya ki öl kağızda sürsek mi buludu tanışıgış pütülleri kurgandın giyin andın tok kaçılaş kutusuğa seliş lazım. Demek dostlar tanışıgışının tazlıqıgımı alay dikkat kılmışsak hem de kulak digemin aydı nazuk eza.
1: Doğru.
0: Erkıl yalıqla bu qasab kulak digem meneğe tutaş bir eza boğallıqı üçün sel qarsaq boğmaydı. Andın manda urtaq işletedik Allah bizgi oxşaş. Arjini bizgi hem de tələb bu üçü vaxtı-vaxtı dizinfeksiyeləb durmuş.
1: Şaduq qılıp başı dizinfeksiyeləb durmuş.
0: Urtaq işletedik Allah çok ümmeliqe jojin şijinladı pakız sürttüb işletişanlarını təvsiyə qılımı salamətlik alay dikkat qılaylı dostlar bulup mu kulakı tıqıdıgan ya ki malayalıq arjilanı mu aşı sat kuçidin.
1: Doğru.
0: Satqan jaydın inik sorup etkendin kin mu şu spirtlik hül kağızlar bilen aşta pat pakız tazlap duraylı.
1: Hazır ilik orjilan jüdgan çavuşun bu kutulavake kırağıdı.
0: Oşta ama.
1: Alaydı ilik suyukluğu vake o suyukluğunu koyup orjini sevesiniz çige onun ki ağızını yem etkenlikken bir konup gövlen ilik yukur bisimlik dolgun bulamdı çavuşun bu. Şunun ula aşı on kılıp orjinin içindeki bütün meynetçilikini teşhiri çıkıp verdik. Manda ilgar.
0: Şıkılıp tekniki digen acayip ilgar go dostlar. Acayip kolay onu istige. Mesela dostlarımız aşının da yüzümü yakışken mesela kağızı sürtük digen bilen bir kısım ilkinde çapılışı digen. Mesela kulakman içindeki kirli kirli kitip kalan bulsa çıkmaydı.
1: Çıkmaydı.
0: Normalde eğitip kılsak çıkmaydı. Hem de ma telefonumuzdan tok kaçılaydığa yerdeki tüşük gümü aşında kirli kirip kalsa tok ötmeydiğen aşta ehval olup kaldırmaz mı? Aşını mı oynaydı? İnçikimde bir kıl yanısı mı neslige uğrap sürtmesek boğmağın kokşaş mı? Arjinin tüşükleri mi? Pek zic.
1: Doğru.
0: Bunda boğan ki çokum kespi mında tazaydığa yerlere verip tazlasak avaz önümüge təsir yetmez mi ki deyip oylayımız. Lekin pakızlık noktasıdın, ma o keserliklerin aldığın eliş noktasıdın biz digendek tazlaş usulunu kolunup bakanla dostlar.
1: Doğru.
0: Qadarlı radio anlıqçı dostlar, Vision Spomsga kelgan uçurlardan davamlıq sizlarga yetkizeyli. Avazlı uçurlardan başlamdıq. Nurning uçurib akana.
1: Anlaylı.
3: Birisi İspak Şöresi'nin asılmışı Zeyno'nun aldığı kızıl çırak ve nadasan alır ki. Şerim yeşil gösterdik bu sakette.
1: İn devamlı uçurlığa karsak, ma o meşhur atıştaydı hazır. Karmay garbi yolu bilen dostluk garbi yolu kesişken yol bölü ki, dostluk sol sarayıga mangan yönlüştü maşallah köp tosluş badeydi.
0: Rahmet. Onun başka özünün sayıatlarını bizge hem beherle avatkan abdikerim sizge mi köptün köp rahmet. Evetken resimlerinizin köyü dokmana abdimelikle şunda çıraylı koysap getipti. Onda bolsa dostlarımız devamlı özünle yürüvatka yol uçurlardın, besanla buldu yollanı uçurlardın. Bugün hem de köp yol bileklerde maşallah ait köp yürüyüş hasta yeni bir dostlara depireyle radyonu kin içip kalan şöpür dostlarımız bolsa paydalanıp kalsın. Huycancunciye yani Çidaman Şimali yoldan Xınan Şarkı yolguca Şarkı Harip yönüşte maşallah bek köp dostlar sürat 14 etrafı da.
1: Hongganshan yolu Xınan Donlu'dan Çidaman Donciye geçe koş yönüşte Çidaman Donciye'de Xınan Donlu, Xınan Donlu'dan Çidaman Donciye geçe koş yönüşte yaptım bu bula köpe.
0: Yingbin lodumu Garip Şarkı yönüşte maşallah intayın köp yürüyüş asla sürat 14 etrafı da dostlar.
1: Sucu Donciye koşumçulu yani Yingchuan yoldan Beijing'den Lokarap Mangan yönüşte hazır yaptım bu bula köpken.
0: Xinan Şarkı yolu Beijing Zhongjie'den Hongguangshan yolu gıca Garip Şarkı yönüştü mu maşınlar nait köp yürüyüş asla paydalanıp kalaylı dostlar.
1: İştipak yolu Minhua Kotsu'dan Hepinanlu, Hepinanlu'dan Jinin yolu'dan Minhua Kotsu gıca Muşu yönüştü aptı mı bula köpge iştipak yolu?
0: Demek dostlar Yan'an yoldu mu, Shengli yoldu mu, İtipak yoldu mu, mesela Mavo Lungchuan köçüsüdü mu, Huanghe yolu Zhongyi Doktorhanı etrafı da, Huijan Zhongxin etrafı da, andan özmük özellikle Doktorhanı etrafı da, maşınlarına ait köp yürüyüş asta. Muş etrafı işbicayaklı bardağa yakın Muş yollarını ötmekçi boğan dostlarımız Amalba oylu şüpürak, Amevi katnaşını tallamışlar mı, veya ki hem de başka yolunu ayınıp menişini tallamışlar mı, özanla bir oyunup şıksanla boğudakçı mı dostlar.
1: Doğru.
0: Maşallah biraz köp o bugün yollarda. Andın mı ayrı durumga vokzalga bardıgan dostlarımız sel bir saat

0: بیجنگ وقتی ساعت 10 شکی.
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmı aylandı.
2: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkıdaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
3: Amırak avtomobiliniz hakkıdaki türlük bilimle, avtomobil sahesindeki yenilikle, sepirinizdeki ihtiyacı kuşurla, benim avtomobilim programımızı da.
1: Benim avtomobilim programımızı, avtomobili yakış gördüğünün doğru tanışı.
3: Benim avtomobilim.
2: Benim avtomobilim.
4: Bu programını Tırt Soda Çekti şirketi alaydı talep kıldı.
5: Sakılın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
6: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
5: Çınak mamay, bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletirken, bunun önündeki balam işletirken. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yenili özgermedi. Ecdat'ın evlatıkçı işletirkenimiz Mengülük Tırık ve Tırık.
2: Bu programını Şinhua Cenobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cenobi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

0: 174 қатна санат радиосының арқайсы программаларын яқтырып, аңлап, қызғылықтан қатнашып атқан қадірлік достар. Құшбақ болғайсылар, әмді де қытыңлады болдығыны менің автомобилім программысы. Мән Ошыржан Қызыр.
1: Әңе автомобил ұшырлары, автомобилға айт білім сауатлы, автомобил сеті сетіліш тоғырсыдық ұшырлар менің автомобилім программысы да. Әмді де қытыңлады болдығыны менің автомобилім программысы. Мән риясатшы Рошенгүл Басит.
0: Анды мау аңлушыланыңке бағы. Қадірлік алмыстысы азырдың башта программызғына айт қызғылықтан қатынан сана болды, бағалтыдың автомобиллау осы елі сана болды. Біздіңке вейшен салуынымыз.
1: XT1074FM.
0: Тұрсынжам азыр бағалайдың автомобиллау осы, мән тея болды, мәм сә, фүчірлау осы елланла, деп тея болды.
1: Сонда дейшігілі Мұрат Чапендің бір ұшыр елап неме, Мұрат? 2012-кенінке шауқыдың бір сұбар. Шауқыдың бір сұбар.
0: Мейлі алдынан бір бағал етейді. Әм қызық
1: құшыла болса, әвәтіп әсәк бұлды жұмы, мүші башында 2012-кенеке шауқысының бір сабаке, сатыды ке. Әм сатыдыған машиналарына болса, орнының бір әскәртіп қойыңлар, мәсәм маң машина үрімчеде, қашқада, яке ғылжыда дегенде ке. Адыл соғды сарының алдыдан машиналар сәл көпкен деген ұшырын үші олмаз әвәтіп тұ жұмы.
0: Анды мау бек жүмейдің бір сұвақе, 2018-нінке бек жүмей, нәчіпіл атырапыт болды, бағалап бәкен босаңлай деді. 2018-нінке, мән үземді яз айтшы, мән
1: бұл шөрі. 2026-нінке қойыңдың бір сұва дейді ғой, 2026-та қойың, зауыт сір, маңған, мұсапсы 26 мүн.
0: 2026-нің?
1: 2020-нінке сесе. Бұны мұ әвәтіп қ Менің ісімімді өзгәртіп қойсаңла боламды.
0: Си-си, сән-сәнлінке жұма ма?
1: Абзәр, әбзәрді мама деп өзгәртіп қойыңла дейді. Әбзәр ел құчур бердіға әбзәр шығу бізге. Өзгәртіп қойдық жұма ісіміңіз не? Құш. Құш алдыды келәні бір бағалап болса, ұстам ә, оның некен. Мен қыса қоғдайк. Бұл қайсы бірге бұл кетті, бірге әді бір машиналар бәк тұсылып кетіпті, неме?
0: Шо, машин тоқтатқанды мұяман зүш тоқтыпты бұл еді.
1: Әші, бұл әқті ұшыр бәді қо, азыр башланды.
0: Ұшыр бәді қо, қадірлік радио аңыз тұсыла. Шинжан ұйғыр апнымрайлы қалғы өкіметі 2026 жылы 9 айының ке 18 күні саат 13-кеден, саат 13-кеден 19 минут өткіче, үрім чияры бойынша бір тұташ сынақ тәрекісті хава мұдапият сигнал берішіне бекітті. Қазір бәсінен бәзі райларды шықып атыды. Барлық ұмының қалық хава мұдапият сигналының түріні пәріқлендірішке дейқат қылып, нормал, тұрмаш, іштеп чықылыш вә қызмет тәртіпіне сақылышын үміт қылымыз. Одықмай, тәмтірмай, нормал ішіңланы қылып әсіңлан болады.
1: Yol xəbir birə, Guanxuy körükünün üstə qoşulmuşdə maşınlar səl köp azraq dostluşpa degan uçurda Nurustam əvətibdə. Ablikim yekəndən uçura qarsaq 2026-nıki Ford Freedy axran qolxot sitvitay degan. Məş nəçə pulla ətrafı da bulduğandı deyə soraptı.
0: Maşın toğurluq məsələ soray degan tə bolamdı deyə buldu maşın toğurluq sor məsələ soraydan proqram bu.
1: Mau 2026-cı ilniki xoyin zavod sir manga musabisi 26000 Tokmay aralash tunglik pa. Mush mashina sitiyti deken jumu. Navada qiziquvchilar bo'lsa, endi 2026-dan yep yig'il mashinkina bu. Necha yil o'lgan. Qiziquvchilar bo'lsa, ma telefon nomerini mo avatdi, endi Сәт бәсәк бұлды сілігі мен көрпақа едігі үшілі әуіп қасаңла, ә?
0: Нәң құ, ғарби өлі қошылыншты еллар аван ке деге ұшырдың бәқтілік мән деге аңлықшымыз, әвәтіпті рахмәт.
1: Тұрсын жаң ұстам, алдыдық аптыма бұлдан бір бағалап болса, аңдың әвәткілі бұғыдай қазыр,
0: ә? Болды, әмді болды, бағалды, бағал, башты де. Ақыр, әркет келді. Әркет келді, тұрсын жаң мәне.
1: Әні.
0: Құмағаш күнеке Нисан
2: Шоқарапта
0: 10-15 ма атырабыз. 16-нінке ма Фридин әвәтпәдіңіз ма, аблекім екен
1: әкен? Әвәттім. Машинен әйдіме қанчылық вақыт тұрсы болуды деп.
0: Әй, түзік сұғал сұрап екен ға? Мәмті мен жаған.
1: Қанда деймек ше?
0: Машинен әйдіме қанчылық вақыт тұрсы болуды деп. Құмасынан немі? Мәсі, аптыл алмаштыру шықы тәсір етідіған?
1: Я, немісігі тәсір болды демек жима, машинен бұзылып кетем де ұмышына тұрып, іштедекі май аптылла вақты өтіп кетем, бұзылып кетем демек жима?
0: Ашын, инек мұнда, инек сұра.
1: Немігі тәсір болды деп ойладыңыз, бағыл оларға тәсір болды деп ойладыңыз мұ? Тұрсынжан, неке бір аптымобіл байке, 2019 неке Nissan Shrey, ақыран, түңлік ек, машины бәк бәкес, әсілі сір білен тұрған дейді жұмы, маңымы бір бұхалап бәсіңла деп.
2: 2020 неке 60-70 үйінкі атырамды. 2016 Ford Prince kolxoz çiftliklerinden dörtte 10 milyon atrabında. 2026 Havyan dörtte 140 milyon 150 milyon atrabında. 2018 Big Tree dörtte 30 milyon 35 atrabında. 2019 Nisan Şehir Tonlikva dörtte 35 milyon 40 milyon atrabında.
0: Oldu makul rahmet.
1: Ben hiç herkese yol koşuyorum işte şunda Ravanken deydi Bekhtik Mehmet. Anladım signalını de bu çoruk yolu yaptı hocam ama akıl buldu.
0: Çönçiyininki C8'den birisi var ki aşkıma o yetininki C8 deydi. Çönçiyininki Çönçiyi de
1: koşuyorum. Şimdi ben sefer usulü bulsam mı? Doğru bir dem işle bir dem işlemek yolunu yerim kan bulsun mu? Lakin ısçıl anlavadım ben şu haletim o. Deb şuna uçurulan yol yaptı o ama şimfu. Ne yapmanın boğuttunuz sefer üstüde deb. Zühre Hanım uçurunuzu tapşırıp aldık cümü. Gülnazlı babamı bir uçur yol yaptı o yakışım sile. Biyadi Sung Pro Lan Dajon Yar
0: Ya Dajon Yar
1: Yar Beş Esma
0: He
1: Muşunodun kaysi yakışı balını mektepki apırıp ekilmen hem de yıldı bir ayı şıkkıtı mandak çantı umeyi koymen. Aşında bir kanda olamış ki maşını köygen, bana bir tallap begen bulsanla deydi. He buldu. Daha sonra radyo anlap durun Gülnazlı baba. Ulcu Çolpan Soğudu Sarı'yla aldık yollamış. Onun da Ravan kendi uçurunca Abdurrahman efendim. Evet hocam.
0: 2016'nınki Vetra'dan birisi var ki Süzük'ninki Vetra. Bunu mu yollap koyduk ya?
1: Hazırdan özde Hınan Donlu'dun Çidaven Şarkı koçisi Garip Şarkı yönüştü tosluk etipti. Minhua koçisinin Hıpın'ın Anlu tarafka Canıp Şimal yönüştü tosluş bakken. Çidaven Şarkı koçisinin Hınan Donlu tarafka Şarkı Garip yönüştü Mayul bilektim tosluş bakken. Ama uçurladım bir. Yakışıp aydınlıp kalan.
0: Şendeyninki IX35'den birisi bakken. Mamaşını bir bağlap bakken bu sahadeydi.
1: Şimdi mende 2015 yılındaki Big Ankla'dın birisi var. Big Ankla'yla. 1-4 T manga musabisi 140 man maşını backpackers tonluk bazıdan kod aş tüptikisinden en ilgarısı idi. Kanç bullağı yara deydi. Buldu. Kanç bullağı yaraydı ki. Evet bakaylı ya. Abdülkâr efendim cümü. Abdülkâbir efendim evet koyduk. Ma ürümüş yarına kelgüs 3 günlük avar ayak pahalı karapaksanla ertuğu gün hava kanda oldu diken de şembi şembi avar ayınımda bilgin uz kepti de. Bugün hava uçuk temperatura 12'den 24 Celsius gradus kıca. Ertim hava uçuk 14'den 28 Celsius gradus kıca. Muşayının 23 günü hava bulutluk temperatura 17'den 29 Celsius gradus kıca. Mişinde oldu diken cümü.
0: Olucu Çolpan Sol Sarayı'nın aldı dike yollar avan ki diye uçun Abdurrahman kam som kıca vatıp da.
1: Makul buldu rahmet. Sevi şu şunda buldu. Yani bir 10 минут динки не?
2: 2019 ке Nissan Shayne Tonikva дап 35-тан 40 минут атрабыда.
0: Э, макул, яна бир 6-7 машин кеттемсе.
1: Кадрлык дослар, аңлап атканлар менин автомобилим программасы, э, программабызны Үрүм шаары Шинхуа жанобы жолго жайлашкан Шахсат Игиз Бошлуктан Балаториясы алайыда талап кылган. Программабыз яна трик ва трит тыгларын базар алсаган трит халкыра сот чек ширкетиме алайыда талап кылган, э.
0: Кашкардыки дог.
1: Э, туура.
0: İttepin ha?
1: Ondan Korgüli Doğapxansını mısınlar ki olayda tavsiye kılımız. Kaşkadaki Doğu Kızılçırak'ın ki...
0: Katlaşkan Doğu'cu.
1: Doğu Kızılçırak'ın yan tarafı da dedik ha?
0: Bir yıl tüzük Doğapşım yaptım ben. Doğu öyle baksan.
1: Onda kan azım yaptı.
0: Doğaptın.
1: Ya Doğap diyen yazdı onda amdan işçi vanmamda hem de kıştı. Kışkırayı diyen de.
0: Kıştı ço. Öğünün parı tazı ısısa bu kışta Doğap içişin içi ve içmezlik ki. Kimde sebep olalaydı odasınız. Parşer kitledik ile. Taze aşka hırtan kuşlar oyunun içi bir kıl kuruk ısık dım akıp gitti o oyu ısıp. Bir kıl kaldı ya, oturduğun bir öyle bak o. Isıp gitti o. Aşta bup kese mi ne? Aşağıyla oturup bin gördüm dağım bize maruj ne diken dek. Şundak pek hoş akıdı ki.
1: Ya biz ne pek ondak doğup işkili koymaydı.
0: Koymaydı ya?
1: Kışta o bak işimizin demdi, soğuk öt kaldı dep oylamdı. Da doğup işkili koymaydı.
0: Şu an aylık may verir mi desem may gözümü kızartmay. Kırk değil verdim.
1: Ben şu aşına kadar ne çıkardım da gözümden kuyruğu da karapaya parpulunu yıkıvatam silahı bu da. Bir yerimiz de bunu daha koydum.
0: Şu. Doğru aşı.
1: Doğap işgide kımam da bulmuşsa yazdım o.
0: Şu.
1: Bana kadarlık dostlar. Şencan'daki mezlik temizleş faaliyetimiz katlaşkan Kaşkaya Korgüli süzümü doğap pisi alır dokundaki. Töğütünç tarmak dokundu hem de silahı tavsiye akılımız. Kaşkaya'daki dostlar şunda tücüple kolda itilgenmiş her kıl temdikmiş süzme, doğap, zonza, marojinlani, yemekçi bulsanla Kaşkaya şehir donku çakbile kızıl çırak yine de şeyi basanla buludu. Cümü? 2015'ndeki zıdonkot langdon seti valay digen kanç pullağı asan buldu deydi otursun can usta bana evet evet dok. İmincan efendim ben bir ay etrafı da hediyemeye kalan şu maşının zapçasları aptolları katırlık çayladın sel en sirep kaldı.
0: En sirmen ne bir?
1: Аптолор бузулуп калганбы, убакыт өтүп кеткенби, ичип калганбы, сесип калганбы деп жооп мындай.
0: Бир айга унчолап кетмеген ага болду. Бир айга.
1: Сиз унчолап кетмесеңиз болду экен жумы?
0: Бир айга ишин болмайды,
1: бир айга. 2012 Toyota Yaris автоматик ход үрүмчүдө бир колай деген мал сатылган автомобиль ма ага сатылды экен. 2012 Toyota Yaris автоматик ход үрүмчү бир колай деген дейди. 7000 км маңды ма?
0: Аштак ке.
1: Yok, 7000 kandak mı da oldu, 2010. Şunun ola, ola kılıç numarı bu yaman...
0: 7000 koyuk satıdı o amaşını.
1: He, 7000 koyuk sattıken bu.
0: 2010'ninki.
1: He, Toyota Yaris. 27'nin. 6000 kilo. Yani bir yerler bu.
0: Ya, 7000 koyuk, 6-7000 koyuk satıma demek.
1: Şuna demek ki, o manga musabısın demek ki. Şunun ola, bu numar kaç kanlık o ketti?
0: 15-39-444-500.
1: Doğru mu ya?
0: Doğru.
1: 15-39-4 tane... 3 tane 4588 kaydı dey. 15-39-444-588 kızık uçla olsa alakalı sanlığa bulu diken çoğu mu?
2: Şunun 10-13'ünce Toyota Yaris bir kolluk yaptı. Baza basıp kalsa 10.000'den 15.000 atırabilir.
0: Heee makul.
2: Şunun 15'ünce Lambo CTT diken 15.000'den 20.000 atırabilir.
0: Heee makul.
2: Şunun 23'ünce Fontaine Sena yaptı 195'in 300.000 atırabilir.
0: Makul.
2: Şuma 15'inki kendi eşi 600'e çapta 15'manın 20'ı atırabıdı.
0: Buldu.
2: Şuma 16'inki sızık litre acapta 35'in 40'ı atırabıdı.
0: Ma ne?
2: Hımm. Bir yerde bile ama daha da 12 kadınlar kundanlıkçı kuşkusundum. Kalla şok kaldı ya kaysın kallıksan buldu dedim. Yani minnes bu kadar da bir yerdeyin kallıksınızı yatıran bir de böyleyim ben bilmez. Bir yerdeyinki korkmayarlar kadınlar seçip kalları. Dağcın kırgında böyle yakışı çıkartan olsaydı ben demiş. Yolladım o pazarladım kuşkusundan yakışı. Diyadiniki ma o Tumplas, Tumpro dilerlere İçkilip bari yüksan, maykatılar, sosyallaş bulab, nöğden artık mağar iken Biz ne olmuş, yakın yazdık mı Diyadiniki, Tumplas, Tumpro diler maşalarını kalacak tekrarımız Dadı onun ba, sosyallarla çıkanlar ba, o maşının yakışı kal, yetin Bazar seçiş sistem şu Diyadinin yakışına tutuladı Minen çoğun tavsiye ederim şu Diyadinin yakışını yakışırağını da böyle mi?
1: Makul, buldu
0: Toplamayın bahla.
1: Ma obulcanın ki maşınsını biz hatası itip koyup tokuşu can. 60-70 manlı mangdi digen gepke. 60-70 manlı mangdi dese biz 6-7 min koyu satı dike edip madak.
0: Ya 67 manlı dedi. 60-70 manlı.
1: 67 manlı mangdi digen gepke. He. Şuna olay biz 17 manlı sitip ettik ma maşını.
0: Sitip ettik. He.
2: Şuna 17'inki çönçe CS8 yaptı 35'ten 40 mı atıra bunu. Şuna 19'inki Nisan Şehir Tonlik var yaptı 35'ten 40 mı atıra bunu.
0: Demek o.
2: Şuna 16'inki Ford Prince Kolkut CTT'li geldim yaptı 10 mı atıra bunu.
0: He, hem de geldik bana.
2: Şuna 16'inki Suzuk Vitra yaptı 35'ten 40 mı atıra bunu.
0: Oldu.
2: Şuna 15'inki Kendi Ece 600'e yaptı 15 mı 20 mı atıra bunu.
0: Makul.
2: Şuna 23'inki Fontaine Sena yaptı 195'in 300 mı atıra bunu. Şuna 15'inki Lambo CTT'li geldim yaptı 15 mı 20 mı atıra bunu. Şunun 10-13'ünce Toyota Yaris bir kolluk yaptı. Baza basıp kalsa 10.000'den 15.000 atırabilir. Şunun 22'ye Silit Likodat'ta 20.000'den 25.000'e atırabilir.
0: Makul buldu rahmet.
1: Makul buldu. Şunu ola Lişan'ı aldı. Maşallah köpteydi. Tortak seyyasın can. Ondan Lişan'ı 8 kişi çıkandı. Dep Ali can. 8 kişi çıkıdığını bayağı Lişan'ı ki.
0: Yok.
1: Yok mu?

0: Мен десе, пухту машинал мен десе, Toyota, Corolla, Muscle'da otur yaş kişiler geldim. Nur Mehmet ya, özünün oylağalarını bana
1: net koyup durdun. Şunu zımınıca kaval S6 depte 35 mi hatırladın? Nissan Tiga kanunluk Cibra depte bu maşin, netinci mi maşinsi de o? Zıtan yazmaktı.
0: Depte depte Kane'i de ba, ustam, Kane'i eve atıp dike.
1: Şunu 16'ca OG A3 depte 45'in 50 milki hatırladın. Şunu 17'ci akranik Cibra depte 25'te 30 hatırladın.
2: Makul buldu.
0: Andın ma Civic ne idi misin? Yaman tıla gittik ey Civic ey digerler ne idi? Alımca raz. Değil misin Civic ey digerler sel inkas çık.
2: O yetinin ki çangan oğuşan yetik işte kol kod. Çıkan nusuk siya kanç buldu ey de.
0: Ruzcan evet evet dokma oldu de ki Tida 2000.
2: 22'nin ki dokma arlaş karola. 70 mi olma ağa.
0: 2005'nin ken doktursun can usta. Bu 2005'nin digen de kendine yazıp koyup diken. Nissan Tida ne? Bunu kayıt bir evet eyle dursun can ustam. Allah atkan mıydı bizden geplerimiz diye.
2: O ciddi başım bağlı batı diye.
0: Mesela mı?
2: He. Yakışım size her yer seçtiler. Program bu oldu. Rahmet rahmet cuma.
0: Evet dedik cuma. Kayıt evet dedik. Bir bağla pesin cuma ustam.
2: Ama Brown uçumuz maktab dike şuan rahmet de koydum.
0: Maktab Allah'ın emi. Okulum var. Rahmet dekin köyü dokuz cuma.
2: Ki Guar Food'un bir suvak ya. Dursun can siz kim rahmet dedik cuma?
0: He.
2: İşte bu oyatınınki golf. Ardiyalı ne dedi?
0: İşte bu 16'ninki Lennion'u evet ettiniz mi?
2: Evet etti.
0: Aha yakşı. Sürtünüz tez okit.
2: Şu.
0: Pırağı uygunup oğandaki maşına ağancağı talış birisler, talış birisler o edep seviye buludu. Siz tak pırağı tizimli tüm bakmadınız o. Aval bir tizimli de, bunda bir uygunum.
2: Tursun canım bak talap yerde.
0: Ha, siz pravın iyiliğin bir ayda bulasız ya şu an dekin 20 neç gün, 40 neç gün neşi.
2: Ma işkim o 23 günün yinşpey maşını var ki seplemelerini bekti. Hele Ali seplemelik nuskısı gene yinşpey.
0: Evet koyduk emmini ya. Şunu oğlan.
2: Yeni karsak Çangan'ınki Oğuşan'dan bir suvak ya. Yettik plus işkim o 23 gününki. Maşının seti olaydı gen 1'de 5 diyelik nuskısı dedi. Oldu bu maşını yola koyalı hazır.
0: Anda 2007'ninki Huangwen Corolla neç pul çıkıdı deydi İsa Can'dan yaptı mı bilke. Ya siti almakçı mı ya ki bu maşını okumduk. Evet koyduk çünkü 2007'ninki Huangwen Corolla buldu.
2: Ma 2022'ninki Çağan Oğuşan X7 Plus ne? 55 mıng depto. Aç 55 mıng digini doğru mu da bize yukarıda köyde azırak azırak yukarıdaydı. Hani bağla baksana biz muhmuduk onu. Tursun Cemur bağlı versin.
0: Baza bağlı sadık ayağdan kayağa gitçi buludu. 2005 mıng tidani bofuyuk versin de mihmancan onda mı değil mi?
2: Siz o yolda adı kapı toktuk koyu ama onu niş bofuy deyiciz onu.
0: Her ağız takaç dedi.
2: Deydi o bir omda pak bir nurgun yok insan konu otu mu.
0: O tida digen yaman.
2: Naç asıra pak kız heydigen maşınlığa bakken.
0: Fakatlı yıldızağını uzrap ketken.
2: Net 100 bin koy maşınlığa adım da karos kemedik elik pak kız heydigen elik asıra peydigen konu maşınlığa bak o. Şuna karos geldik elik. Şunu da kadar pusandım birini gördüm ben.
0: Siz bir şuna gel kısın su tidanın ilgisinden konuluk gelmem de mihman
2: canım. Şömez mi o? Kızı. İki tört dal tenki tepemde bu. Yoğuna ketmen acıma ben de
0: koyayım. Yoratmaydan bu iki tit getirin şu 2005'ten atıydı ağlarını. Şundan bir aş. Ya nazarak tıllaylı mı Mihmancan buldum.
2: Mihmancan da mı?
0: He.
2: Bula mı şimdi?
0: Bula he.
2: Hele gepini kuvvettik.
0: Biyadi Çimplas'ın çıkışı ne çıpıl çıkıdı o daydı. Biyadi Çimplas'ın tutsunca ustan bir körpesin çoğu.
1: Şuna 23'teki yeniş payda da tokma yarlaş otlasa 105'e 110 mi atıraktı. Maylı toplasa 90 mi atıraktı. Şuna 72'e karılığa kuagen yaptı 8 mi 10 mi atıraktı. Şuna 23'te çağın oğuşan da 45'te 50 gün kadar abidin. Şuna 17'te golup şükürlülük edip bu import nüfus edip değil kose. Şükürlülük edip kalsa 110 mandın 120 kadar abidin. Şuna 5'te Nissan Tiga kanunluk cizu adaptı bu maşından bazar bağı sokkası 78 gün kadar abidin. Şuna 23'te Türkmen Arlaş Sarılı adaptı 60-65 kadar abidin. Şuna 5'te Nissan Tiga kanunluk cizu adaptı bu maşından bazar bağı sokkası 78 gün kadar abidin. Şuna 23'te Türkmen Arlaş Sarılı adaptı 60-65 kadar abidin. Şuna 23'te Çağın Oğuzhan adaptı 45'te 50 gün kadar abidin. Şuna 14'te Çiğa Çiğbek adaptı 25 gün kadar abidin.
2: Makul.

0: 뭔데?
1: 2022 2020 2022 nisal lowlandin bir sabake dpsi bazar bahası qanç pullar atrafı buldu deydi cuma tursun can ustam manımı evet koyduk ondan çağan oşağından bir sabake 2015 ninki deydi muşunu mu bir bağlap bagen bolsa dep
2: he tursunjamı telefonum onne mağbır tepkay şunu soratır mesal iş baksak mı bu kişiye bir amal var ki Tosucan kızı, Tosucan'ın sonra pasak ot gel, bizim evde Audi Helio. Audi Helio'dun birisi var de. Bunu aldım ki ne, yıllık teşhir işine kıpaydı. Lekin malum sebepten 3 yıl, 3 yıl Gökhan Şen'le amaga mecbur sigortu ne. Bu mecbur sigortu kıca, o meşrutla çıkaldı. Lekin maşin pikete, kurum urundu, kışkırık maşin, alamet mağdı, maşin parçası. Maşin içerden bu maşını bofet ötenir mi? Bana kılarınız hem de. Az soğukta yama yerin tek etti. Amuduk.
0: Aç daha kişi de.
1: O
0: soğuk demez o. Baş bulu.
1: Hem de 3 yıl yıllık tek şurası çıkamaptım ha. 3 kettimlik ne?
0: Yok. Hazır soğuk bulun ip kısa buldu ki yıllık tek şurası.
1: Ha ha.
0: Geç çıkamaptı o. Hazır bofet yıkıversem yakışı mı? Ya ki demek ki bağlı tıpkı karan. Bofi kısınız ne çıplı geldi o? Adam onu 15 bin koyup pul tüyle yap. Yolga çıkışı bu bir yıllık taşırışlarına kıp bağıcı varlıkta.
1: Kaysa iç gitti o dağın
0: çıkan. Bir 20 bin koyup fitemdi o. O maşın 20 bin koyu yaramdı o. 25 bin koyu. Bağlı tıpkı saklan buldu ki o. 2013 yılında dedi. Vah yine unutup kaldık.
1: Kayıt kayıt. Bunda kılaylı Cevlan Bay. Şu kayıtı yizipli bir evet daha mançın yılın manda maşın istedi bir bağlı.
0: Kaç bol dep bağlı tıpkısınız. Anda bol tıkan.
2: Biz yetkide bu sürücüler için bu kadar havalanı yakışını yakıştıran sıra. Yolu sürücüleri de miydum şu taraflar yolu arabla var.
0: Ya makul buldu.
1: Sigurtamız şey yakınmaydı kandı da sen canın şu şunu karak bulat de şu.
0: Ötke yıl yıllık taşır çıkıp oldum demdi ya birinim. Kınmakan demdi aşık baştak bir iş bakken.
1: Ondan sigurtamız
0: kandı. Karakan bir 2-3 yıllık beyci yıkılıp kaka okşaydı ki çoğ.
1: 2012 saylato may işçipli çoğuğa neç bul bula bu bir kıytaymı maşına kaşkada da belli can sorabdı. Mayıs çıplı çoğunluğun maşını teyip
0: olmuşsa da. Ne çinçinle gireydi?
1: 2010'nın.
0: 20 ne çiğ.
1: 2010'nın bu sürü 16.
0: 16 yıl oldu.
1: 16 yıl oldu.
0: 2017 yılının ki URV maşından bir sıvattı. 2018 yılında. Almış durduğuna da hepsiz Ali'nin ustası dedi. Dostun canım bir yolla pireyle.
1: Evet, evet. Qadirlik do'stlar, anglayotganlar, mening avtomobilim programmasi. Programmamizni Urum shahri Shinhua janubi yo'liga joylashgan Shaxsat Eg'iz bo'shqan laboratoriyasi alohida talab qilgan, ya'ni go'zal qashdishini Dashmir taraf qarab manga yo'lnishda Vanzika o'chang deb. Ochish yug'uzish mukofotini berdigan shotda bugun ochish yug'uzishga ehtiyoj bor do'stlar, olib qolsanglar, uchur yo'llagan tunji bo'lib beritaylar shu mukofotni. Andan tirik va tiritiqlarni bazaga solgan Tirit xalqaro sotsiyal shirkatimiz programmamizni alohida talab qildi. Onundan başqa programımız arqılıqmı yana şu ən əsl təmini izləş fəaliyyətimizə qatmaşqan bir urunu təsiyə qılımız. Yəni Qashqadakı qarı gülü duğab
0: marojne
1: marojne
0: pisa
1: dukni
0: pisanı dem duğabçılar pis
1: qonaqlar. Donxu qızıl çıraqniki yan tərəfdə
0: pisan duğabçılar pisə.
1: Siz aşna qısınız bu. Şu 4-cü dukun təsiyə qılımız sizlərə. Kim yaptı?
0: Kim var?
1: Cevlan Baycu, maşınla diye akşamımda.
0: Doğrusu ben koyayım sizi yazgaç.
2: Sen de la şimdi ben bir yuzlamayım ha. Şimdi ama katla o kesti demek ki şu vaklar.
0: Şu vaklar? O şu vaklar gitken basıyoruz ağzınızda içip çiğnizde kurtup yuklamsız mı değil mi siz? Şimdi şu vaklar gitti dedi.
1: Şimdi şu vaklar şundan bir tüyüş gittim de. Siz demişsin uçuyorum beğenmeydi abi. Yok hak etti bu adam. Ağırdı mı değil mi? Ağızlar geliydi o.
0: Bakalım gibi.
2: 2005'teki ofisi geldi. 2005'teki. Hatırlıyorsunuz. Şirketin kaç tam kurduğa baktı da en akı bir soru etkisi kurdu ne? Recep Hanım şirketin tam vurdu. Yolu çıkışı buldu. Hem de şu Hazır Hanım şirketin tam vurdu. Yolu çıkışı buldu. Hem de şu Hazır Sıvıtını atak mı? Değer bir kaçıra bulmamak ki şu buraya amal çıkalım mı? De şuna.
0: Ya o değil amal yok. Ya heydeş ya bırak kılıç.

0: Aş işkam alı var onun kimde. O soğurta üzülen amal kıl ilinip kalınmaydı. Aş neçil şin yankımay edigen aşı baş pulu o. Soğurta pulu emez çıma o. Baş pulu aşı inip melik mecburi soğurta nokçu ha. Aki hali köp kısım ba baş pulu gittiğen. May çıkırış, gaz gereksiz gaz çıkırışın ispi gaz asayan onun töyleydiğen bizi var. Yıldı töyleyemiz ona. Ay soğurta pulu ketip etken. Soğurta şirketi vakalıdan yıkıp yerdiğen pulu avı. Biz de soğurta pulu edip oyla kalımız onu emin et baş pulu. Baş
1: ha, doğru.
0: Bunda.
1: Siz Allah kılıç numarınız ve isminiz yazıp evetine cevlan bay. Çıtlarınız onun da şuuru alıp gitken bu sefer. Çıkan hiride Allah karap. Bir aram buket misin? Evet ha. Bir eyle.
0: Şuğa karaydıgan da hiride yok çıma.
1: He?
0: Şopırdan çiçek karap bana daha hiride yok çıma.
1: Daha külüplü geksi, daha uzun yuğa içip geksi karaydı. Karap kalıdı cümü.
0: Armaydı.
1: Oy, da ayakları çıkaraydı Allah bat, tuluk aşı kulukunun içi kırgı çıkaraydı Allah bat, tırnaklardan tatında.
0: O ayıga karayanmaydı o diye, o işçi de ayıga.
1: Yo, hem de etrafımızda değil mi aşına karap dikkat kıldı Allah bat.
0: O taksi çıkardım, çopurdan ayıga karam da, kanda karayım da karayım
1: da
0: mı karayım
1: da mı? Işimiz kulaklarga olsun mu da karam diktan?
0: Oy, kuluk ağım karmaydı.
1: Karmaz mı?
0: Karmaydı o şopur karmaydı. Falan niye gidip koyup telefonu yap oturdu.
1: İşkimin 21'ndeki üçüncü işkidi nölti. Şanvuçu yetkişli kaç bulla etrafıda bulla deydi. Tursun Can Ustam evet koyduk cümü.
0: Volvo'nun ki S90 deydi o. Volvo ben yazıp evet benim ayarı peçeke.
1: Bana ama pisa olan mukapat aptı. Maruz Can. Kıl okşamdı ki.
0: Volvo'nun S90.
1: Kapatığı erişip
0: dike. Yep yaptı mı?
1: He yep o mu kapatığı erişip birip yep yaptı sözümü doğap pisa. 2016 5. ay şöğütiyenliğin zavut gazlı kolkut adetik skanç bulla etrafıdı bulla deydi. Eh Mehmet Niyaz efendimden evet koyduk cüm. Şlanın bir bağlap kıpese.
0: Hazır kıma 2005'ninki maşinasını bırak kısım. Ben alayım edip ubul topak kaçta edip yollap da.
1: He ama Cevlan Bay'ın aşı o dini mi?
0: He. Ben alayım dedim. Ben telefon kısım dedim.
1: Evet koyayım hem sen?
0: Evet koyayla yakını.
1: Hani kilişip kalam sile kanda oğludu kanı bir deyiş bekin lan kanı kanı kanda akıl sile. Anden Cevlan Bay Allah kılıç numara olsun.
0: Bu işki servis kilişemeydi.
1: Evet, ha?
0: Kilişemeydi.
1: Ya Abdullah Hoten bu kilişemeydi. Ma Cevlan Bay ile kiliş kaldıgan dek çıkı?
0: Yok. Kılını dünya töyüz yardı. Başkına 40 yaz töyüz
1: yardı. Töyüz yardı. Kılını 40 yardıgan. Kılını töyüz yardıgan dın mı? Cevlan Bay?
0: Şu.
1: Ya o boş. Ha, bir şey de
2: o şeyde yaptın ha. Ayrıca oldurası elimiz var ki. Şu kaşarda doğasını açtı, müslüman ülkenin karımızdan yedi açtı. Şu mu ya? Taktanlık diye oldurma.
0: Ya o... Ma ne mi?
1: Kargülü deydi. Kargülü, süzme, doğap hansı deydi. Süzme, pisa, doğap han. Kolda bir yasa etken bir kolluk şuna amdan. Peyzike edip, ma rozcam şuna maktab gitip demdi.
0: Oldu.
2: Şuma 19 ülke, 20 adet de 35'ten 40 ülke adır abına.
1: Makul.
0: Hadi kalkalım koyla.
2: Şuma 17'ninki yuvarı ve en ulgarsı zaten maşinin mazara basıp kalsa 70-80 ülke adır abına.
0: Makul.
2: Şuma 12 seylotu Mayıs'tan çoğulgan bu bir kültüden yok ki satayımızı. Satsın şu 3-4 bin koyu alıp o maşinle.
1: 3-4 bin koyu ha?
2: Şuna 23'ninki insan olan en adetini sıkılıp da 68-70 bin adıra bulun. Şuma 15'ninki sana olsan 70'lik de 10'dan 15 bin adıra bulun.
1: 2022 Audi Q... Q5...
0: Kaç pul demdi?
1: İl... Kaç pul 80 bin mangan deydi cümle mi? Şunu
2: mu? 14'teki siyah Q5 yaptı 25 bin kuru atırabıda. Şunu 23'teki 25 yaptı Korkmayarlı toplarsa 105'te 110 bin atırabıda. Maylı toplarsa 90 bin kuru atırabıda.
0: Makle.
2: Şunu 17'teki golü şükürlülük edip importlu stokede değil kuruldu. Şükürlülük toplarsa 110 bin 120 bin atırabıda.
0: Makul ma toz şanlı dabaza taraf karap meyan işte maşallah bekçek turdu deydi.
1: Makul buldu. Ruzdoktan
0: uçururken.
1: Rahmet bunda olsam aldırık yaptım o bunların bir Tursun Can Ustan bahalı ve tkiçi boğa ağırlıktan namı kulaktan kulak yetken pulunuz neticeyi dağın Esil Abdul.
0: Molli giren.
1: Abdullar'dan bir tavsiyelerimiz var. Şunu bir bölüp bölüp yetküzüydüm de koşurcan.
0: Bırak ne yetküzüydüm.
1: Yok ben bir abzaz siz bir abzaz yetküzsünüz ne çıraylık çıkıdı.
0: Makul namı kulaktan kulak yetken pulunuzu teceh edilen Molli Girin Abdullar'dan sizlere tavsiye. Dikkat kıvan Allah. Abdumobil'ninki tonlaştığın sakla soyuqluğunu almaştırmış almaştırmasızlıkka zaten kandak hüküm kılımız. Bunun da aldı bilen asıraş kullanmışsa dike devrilik karış gerek. Köp kısım o yıl dişil tıldığı abdumobullarının tonlaştığın sakılını suyukluğunu 2 yıldın 4 yıl gıça ya ki 40 bin kilometreden 60 bin kilometre gıça yol yürge baktı da bir katım almıştırış teklifi bir yer oldu. Halikin köpünce anlıkçılarımız ya azap kese kuyup koysa almıştırdık alır. Bek azıcı mı? Tonlama suyukluğunu çoğu. Bir kısım uzak ünlü.

0: Firmamızın alışanlarını karşı alımız. Hazır istimalçılar pul xəşləb yaxşı məhsula setib alınmasıqdır. Setib alğandan kiyin mülazimət kapalıdığı egi bulanmasıqdır nəsirəydi. Bulub mu ailə elektr üskünü setib alğanda diqqət qılmısılar pulu ısırapıblı qanmay, könlü bir yaran bululu. Bugün istimalçılarının əndişisini tügütüş üçün su tazlığı setiş itibar pahaliyyətini hep geldi. Programımızda VR 509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazlıqış Karxanısı'dan bu xalçamlı pahaliyyatının təfsili məzmununu tonuşturup bir işe təklif kıldıq. Yaxşımsız.
1: Riyasetçi yaxşımsız. Köpçülük yaxşımsızlar. Su tazlıqış sahasıdır mülazimət xizmeti bilen şoğullanğışqa köpçülüklerin istimal cahatki əndisini düşünümə. Bəzi kişiler su tazlıqış setivilişini oylusu mu, məsulatdan yaxşı çıxmay qilişidin, yarımsa pulunu qaytırıb alalmasıqdın, oran tışqı pul xərcləşdin. Setib alğandan kiyin mülazimət qılıdığan adam bulmasıqdın ənsiraydı. Biz bugün köpçülükke itibarlıq pahaliyyat deyip geldik.
0: Bək yaxşı oldu. Xenemse bu pahaliyyatını köpçülükke bir tonuşturup verəmsiz.
1: Pahaliyyatımız nait adı oçıqaşkara. Birinciden öyünüzü operip haksız oranıp verimiz. 30 gün haksız sınav işiltisiz. Rəni pulu tapışırmaysız. Başka hiç kandak haq ilinmaydı. Kesbi ustam öyünüzü operip haksız oranıp verdi. 30 gün haksız sınav işiltip məhsulatın ünümünü körüsüz. Su süpte yaxşı mı, işiltiş kolaylıq mı kandak? Sizden digininiz hesap. İkinciden yarımısa şərtsiz qaytırmız. Sınav işiltiş məzgilidə razı bulmuşsunuz, yaxşı əməzgən dəb qarsınız, biz bilə alaqlaşsınız, xadimlerimiz öyünüz gibi erib əkdudu. Toxtamqı xilaplı qiliş haqqı, söküş haqqı digəndək haqla ilinmaydı. Bir pun xəcləməksiz. İstimal hüquq mənfəətiniz kapalət giyə.
0: Həqiqətə istimalçılarının oranı durup oylapsilə. Sınav işiltip razı bolsa, pulunu kandak şekilde töleydi.
1: Haksız sınav işiltip razı bolsanız, pulunu iyiğe 199 yuandan 13 aydıp tölep bolsanız boludu. Resmiyetteki ösüm hakkı ilinmaydı. Pahaliyet aşkarı, baham aşkarı, yoşurun hak yok. Bırakılın netçimin yuan xerclemeysiz. Köp pul xerclemeyi tazlanan su içsiz. Manı bu oğaqların istimal, hatırcam istimal.
0: İstimalçılar manım uşunda pahaliyetki ihtiyaclıq bu xerclam. Bugün telefon kıkan anlayıcılığa kandak soğuttunuz ba?
1: Bugün kızıqlı niye telefon numarığı telefon kılıp zagas kılgallağa bir pun pul almayı soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan kımetideki akıl toyluk sudan soğuk kılımız. Temperatorunu 5 kodluk tanşaysız 3 sekot ısıq su çüşüdü. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık. İkinciden 399 yuan kımetideki mempi iyolluk çarş kurutku soğuk kılımız. Süpti yakşı. Çeçeniz nasıraydı. Üçüncüden mikro besimli kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidi. Təmi özgürüp getmeydi. Törtüncüden markalıq yelqazan soğuk kılımız. Yelqazanda kaxla pişirildiğin tamakının əmmisini etkili buludu. Məşğulatı adı. Kızıqlı niyə telefon nomri 400-600-1929. 400-600-1929. Barlıq soğatla süpet kapalıdık ige. Öyünüzü aparıp su tazlıqış bilen birlikte haksız oran tüp yerimiz. Bütün ceryandan hatırcan bu sonuz buludu.
0: Markalıq soğatlarını verdikken sizler. Bütün ceryan aşkarıken bu usul onlarını maqtaş qarzı ediyken. Aldın telefon kılan 30 xeridarga yani məxsus soğutunla mı bağı deyme?
1: Doğru ettiniz. Aldın telefon kılan 30 xeridar yukarı soğutlardan sırt 2 türlük məxsus etibardan bəhrəman buludu. Birincisi, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almaştırıp yerimiz. Süzgüş özgü almaştırış için pul xerclemeysiz. Setib alğandan kiyinki endişiniz təltüköz tügeydi. İkinciden su tazlıqışının süpitiga 3 yıl, yadroluk üsküllerinin süpitiga 5 yıl kapalatlı kılımız. Setişten kiyinki mülazimet toluq kapalatki ige. Her kanda meselik yoluqsanız, xadimlerimiz dərhal berib, həl kılıp sizin xatircam kılıdı. Kızıq liniya telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929.
0: Bugün pahaliyyatının məzmununa köpçülükke yeni bir qetim dəb verir. Üyünüzü aparıp haksız oran tüp verdi. 30 gün haksız sınav işiltisiz. Sınav işiltip razı bolsunuz. Pulunu eyiğe 199 yuandan 13 ayda töləp bolsunuz buludu. Razı bolmuşsunuz şərtsiz qaytırıb alıdı. Bugün telefon qallığa 4 xil soğat verildi. Aldın telefon qığan 30 xeridar yuqarı soğatlardan sırt süzgüş üzükini 3 yıl haksız almaştırıp veriş. Su tazlıqışının süpitiga 3 yıl, yadroluk üskünlərinin süpitiga 5 yıl kapalatlı qılış soğusundan bəhrəman buludu. Dostlar, bundaq fəaliyyət həqiqətə az uçuraydı. Aldınıb qılışdın, behudu pul xəşləşdin, setişdin kiyinki mülazimətdən əsirməksiz. Dərhal qızıq liniya telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929-ğa telefon qılıp itibarlı fəaliyyətlərdən bahraman bo'ling.
1: Mahsulotimizning sifati setishdan keyingi mulozimati e'tiborli faoliyat kapolatga ega, haqsiz sinab ishiltsiz, molni shartsiz qaytara olasiz. Haqsiz o'rintib beramiz, o'zakni haqsiz almashtirib beramiz. Iste'molchilar xotirjam bo'lsanglar bo'ladi. Bugungi bu faoliyatni o'tkazishdagi maqsad iste'molchilarni xotirjam qilish, sifatli suv tozalovchi ishiltish imkoniyatiga ega qilish. Faydani iste'molchilarga o'tinib berib, ko'pchilikni manfaatga va kapolatga ega qilish. Mayli mahsulotimiz, sovg'itimiz yoki setishdan keyingi

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yıllar aldı bizi bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını ürümçü dönkörük fokus lıklaşmayları mulazimet oranı alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi boğan ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen fokus lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük boyut asıraç hem devletinin altın derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdülmobilliği işil çıkmaz geldi. Amarak abdülmobilliğinizde abdül tanılığında fokus markasına alayda katılın. Fokus lıklaşmayları.
5: Yollarımızda biz Emrah.

0: yandan bilirsiniz.
1: 13-74 yollarımız bravo.
2: Yollarımızda biz hemra programımızı.

0: Ya sevgiler, yakışımızla da bana Mükerrem Hanım kaptı.
1: Karşı almayız. Ma bu, Şavşemir'den daha ben şiivi geldim karanla. Da, yutusuluş yok. Şun da ravan kevaldım dedi, Faruk koyan
0: şen. Yine mana. Hoş kapsıla azizler de bana aziz. Demvan da biz vangın gibi bana, bana, denzvan.
1: Boyuttak şahi diyen gitmemdi bu.
0: Yok, mağabalı ki veymeydi çürgen denzi var bu.
1: Şu denzi de ki. Ma Ürümçü'de normal gaz koygulu bulamdı, deyip sonra atıdık o.
0: Gaz koygulu bulmaydı valla.
1: Hazır gaz.
0: Gaz koyuşun toktutu etti ama şu kuyup birime kanunluk, kinişkisi çıkıdı o, tek şusunuz çıkı deyin gep kişenmen la.
1: Aldınıp kalman la dostlar.
0: Aşırı gep kişenmen la. Gaz koyuşun toktutu etti. Toktutu, neyken toktutu etti. Gaz koygulu bulmaydı ma. Bazı torlaşlar, bazı torlaşlar uçurtup kalmaz biz ma. Bu da karsak gaz kuyumuz kanunluk onda çıkdı man. Bu şu orundan toktut etken kim çıkırdı çıkırpırdık ya o ne? Şu onda nesi işini yap. Vakti gelgen koyguzu pulup ahır resmi iti çıkma şuna olan bekitip oğan nesi bir monç pul kaşlap kumurup oldurdu kaşı çıkmışsın.
1: Şuna gap oğam sana. Adılcan isim dişem yakıştı doğumuz mağa kaşı kaydın salam derp. Adılcan isimli kanunluk çıkan. Karşalıma kaç kat sel şamal çıkıp atıdı o dedi Ruzcan. Rahmet. Yerken mukam yolları canıp şimal. Yollar avan kep adam taksi rahmet. Savi. Karşalımız Savi. Cüviyen tarafından uçur bir akın Savi. Öz hal. Ma içilim yaptı öz hal.
2: Abi can bunu zeyde kadar havadan yakışın düşündüğün herlik boyutu yolu çürgü yüksün. Niye bunu çürgü direkler yollara atavan ki?
0: Bunu da rahmet sizge be gav çürüğünüzga.
1: Nur.
3: Rezle tüte tüte süle yakışın süle yukarı geri dağda istimali yolları bu koşu yolu çürgü yolu çürgü yolu
1: çürgü yolu çürgü yolu çürgü yolu çürgü yolu çürgü yolu çürgü
3: yolu çürgü yolu çürgü yolu çürgü yolu çürgü
1: yolu
3: çürgü yolu Böyle mesela müşbak başlayamam.
1: Buldu.
3: Aslan ağılmağındır maşallah.
1: Aslan ağılmağındır tünögün ki ya. Buldu buldu. Obdan bir kan. Dükkanda bana yutkan tükke eş anla otu mu de bana.
0: Küçülüyor
1: batı. Her kıl kesip levül şugulunu otkan dostlar. Onurken Ali.

0: Muslimlik dostumuz qarşı alımız, Çöntiyen sizdimi qarşı alımız, Ablat Efendim qarşı alımız, Toçi, Şok bağımsız adamdı oq, qarşı alımız, bana anlaştım başlayıp getip de. Zöhre kız qarşı alımız, Mehmet Niyaz, bayam qadak bolsun, koyğu hazır kız koyğul bolmaydı, çıma? Onu dekin Mehmet Taksi.
1: Lan salam, bölge tüttüp, yekenlinki. İnsanlık hızımız aldırı yolları olan kena.
2: Bolu da, rahmet.
0: Nen kudrap yolları olan daydı, ay fulan rahmet. Adili.
1: 174'ke riyasetine yakışın mı oğul?
2: Yakışı, rahmet.
1: Ma yokluğa kaçka, yokluğu çalka gidiyor ya, çekentem, hava atel, ağıl tağıl durdu.
0: Ağıl tağıl.
1: Bir hava arayındın, malumat bir vettan olup ya.
0: Yokluğu da.
2: Bolu da.
0: Sel turup karap bireyle. Numin baba.
3: 174'ke Adizem Abdülmet Kımızday Kozu yakıştırdın lan mı?
2: Yakıştır Ahmet.
3: Mengo hoşallık önümüzü yarıp olsun.
0: Şuna bulsun.
3: Sizinle yanaklara geç. Yollarınızı biz hemrağını anlayalımız.
0: Yakıştır Ahmet. Mol uzunluk bulsun ha.
2: Yalnız can yolları avandaydı.
0: Bolu Ahmet Ali'yi konuşurken ha. Onun başka Kağılık Azatlık Yolu Canıp Şimal Liniyası'da yolları avandaydı. Nur Mehmetcan Rahmet.
2: Buldu Rahmet.
0: Bekhtiyar.
3: Salam salam. Riyasetçiler yakışı mı?
0: Yakışı.
2: Yakışı Rahmet.
0: Maşk gelen gördüm doyun kağıda da hazır. Doyun içilmedi dostlar. Doyunda ama o başka bir mezmunda bir vas göz tahtlı atıdı. Memanga yolla şunçiliki ravan, sucu. Sucuğunun havası bir kıl bulutluk daydı. Ha, mavutem van. Sucu dike. Bulbul gıya hadimizden karşı alımız. Ondan başka yine. İşte bak yolları ravan dike uçurun tapşırıp aldık.
2: Kanlı yükken.
0: Kanlı yükken karşı alımız. Onu dikin. Vuşin nalu beylu yollar ravan men mana tamak toşuğaş anlattım dedi Yusufcan.
2: Rahmet.
0: Bir hatalık dikkat kıgay size. Kepsiz
2: yeni uçurladın karayla.
0: Kağlıkta akşam yağmur yığıp hazır yağmur yığı batıdı. Canduğunun şaklarını sımga ağaç anlavatımız kalanla dedi Mehmet Ali Rahmet.
2: Bana bilen bana hava yakışı beli teyze.
0: Kepsiz bu dek. Buldu. İsminiz kepsiz bu dek. Uçurlarına cellik verirsiniz karşılığımız.
2: Adili deydi o bana. Maşinde sel avayla feydanla. Şoför ustamla. Hazırma Kaşka Venda'nın aldırki Kızılçırak'ta bir Nissan maşına. Çettik yolda onu karılıp çirme dep. Udulmangan. Hellen davilen. Sokuş gitti bana. Muşun da bulurdu. Başka çoğun iş yok.
0: Ben sen.
3: Bunda yanında yakışma. Hazır yakışma. Kendin. Baksın aldıdım, sokarlık mağabeyi temel sandı. Onlara yolda yol takıldı, Udulga hem solga baki. Yolda solga ayak Udulga diye bir sınıf yokken, Udulga baki ayın solga ayak ettim, kanda oldu bana.
0: Tahtayı nasıl kıla? Tahtayı da işte yüzyıllık olamsa sol karılgan, yol bedek göz karılgan bulsunuz, doğru.
2: Hoş yine uçurlar karayımız dağınlığı.
0: Kuanhoy körükünüzü de. Bir film ağağın okşaydı. Şu sebepten işte bak görük ama konu görük çıkıdığan iyi kızda. Sen de tos oluş bağı dedi. Kulunlu ber degen dostumuz. Yine uçurladın. Arışan yolları şunda ravan deydi.
2: Yeni buludu.
0: Yumbuzu. Gülina hanım ne dedikine Gülina hanım. Ne miydim abi? Kavunun uruku mudu? Şuna mı atılacağım makarana? İmir cimir imir cimir. Kavunun uruğu mu? Gazır mı? Ne miydi bu?
2: Hongkongşan taraf dostluk Hongkongşan yolu maşallah çıkıyor. Yani kendim o sağ yolunun kim şu Hına yolu ilicaca bilen sucu yolu görük. Çıkısına otursa da Şimal taraftan kendi dostluk bakıya sağ yolu da acaba?
0: Oldu. Onun başka yine ben sen.
3: Konuzay abide yakışma.
2: Yakışır Ahmet.
3: Baksın aldı
0: dedim. He buldu bayam kuşurunuz gene kayıt edin kaptı. Alt bulduk. Yine uçurladın Mao. Sizin avazınız Nazigül Tursun'un avazı pek şey okşaydıken. Sıla bir tukkan mı aşkınla? Pek sonra bakım battı mı şey yap ne de gül bekrem. Ne çiz şuna dedi şuna olan ha? болду. Яна учурладым. Ай достор. Машинанын алды жол акылар абан деген ошону тапшырып алдык.
2: Яна учурлага карап акайлы анда болсо.
0: Кудрат.
4: Адайма абдышек якымызда. Адайма.
0: Адайма.
4: Кетип мисал калды. Маалтуздан кийин дүнөгө 32 болгон кеч чыккан сусуп алды кеч. Ха. Мен эч өтөк партам кызыраак кеч. Ой, кеч өтөк. Мында айтылды мисал номер тартып катсаң менин хата менен да яке мисал абдыш сусуп алды мен көрмөдөн дисем буланды.
0: Эста. Сизин хата болду Кудратча анда.
4: Номерге таптапты эч кандай иш болбоду деген.
0: Анда бана сапыл өзүңүздү анда когдубамаң. Шуңа арлык сактап миңиш деген талап куюлду эмесми? Автобузга эгер унуңду жол куйдуганда айткаңчылык болдуган иш болсо, албетте хамма адам автобузга якын чаплашып миңип өтүп алмамды. Болмайды. Эгер шуна убактыда эгер аппараттаса, он нормасы сиздик сабалык болду. Кепсиз бодак дейди, жакшымы азизлер, мен аңлашны билмеймин. Мен аңлашын билме. Учур беремиген биле, мен аңлашын билме деп. Аңлаватыма демекчиме, я аңлашын билме демекчиме? Чыгып биз түзүп аңла берейли, түзүп ука берейли. Я сөзүгүчөдө айып жок, аңлыгычы бир атпла.
2: Ой, жана учурлар карап акамда.
0: Карайлы. Ма иштибак жолдору раван, даңлыктон раван бек, эгер тосулуш жок дейди. Аршаң жолдору дейди. Вынчанлуу тараптар көп раван дейди. Рахмат.

0: yanında oturan maşhur sahçı mektəbin pensiyaya çıkan ədələrimiz var ki, bunlar bir yığılış kuşken, şununla bizimki 174'nin köngüsü oğusu idi, ama Puruşkimin hazır memkuvatlı köngül bulduk.
1: Belki yaxşı yoktu.
0: Azıyan tatlı, bana ayı kapırıp tatlı, bana deyil aptı bulma
2: derdi. Yoduk, Aminan dostumdan apısın bakı, umak apaşla köngülü kuttasın.
0: Şunun bilen demek ki, müştah yerlik tamakları var, göğüşümden akıvap durulur, tuluk. Mal samsın körünlan, mini samsa, kayıp umak. Siz aya deyken samsa oğuşamdik ya, Azıcan.
1: He, doğru doğru, mini samsa.
0: Mini samsa.
1: Zöhre de siz yeni lağmanı yemeyip siz demiş lağman ne?
2: Şıkırıp cemfi planı emel kaçmayı batırdılar.
1: Bizim yerde kosak geçip, tamak gözümüzü görünüp, silaya tamakını aşırıp koyup yemey.
0: Kattik yakışkımıdım ha, yamamı bir. Kılıkımca, payınım yok kız olken hemen. Onda bulsam, şu yanın kurguçsin Mıradını bir söze bir erişke tekip kıgan bulsak ha.
1: Hoşçakalın.
3: Adıcan yakışıklı.
1: Yakışımsız, obdat tutunuz mu, mücazınız yakışı mı?
3: Yakışı, rahmet edin.
1: Yakışı, yakışı. Bana Mıradıl taamları şıncı yapıp gitti bana.
2: Mübarek olsun, ben mi yakışı Mıradıl?
3: Rahmet
2: edin.
1: Yakışı tutunuz mu? Orını hazır kayab oldu ya, acaba çıraylık içi ütüpsüle bir yanı.
3: Rahmet. Orını maylıkı yan yoldun kilip.
1: Ne?
3: Maylıkı kon sakçı mektep taraf çıkardık. Dokmuştuklam zeytingüllüke korosu var.
1: He.
3: Başı korodun 20 metre taraf kim 200 metre mansak on kol taraftan.
1: He.
3: Zeytingüllüke Bahçı rayonuna tükeldik ay yerden.
1: He. Acab yakışı tepsili de bayağınız.
3: Kıdemi oylisi de kıkandı ki virüskine asmadık da kıbır neşkin hiç asmaz.
1: He. Tepsili bilip olduk.
3: Aval duymuş tabi. Sırlık aleti bir kıpak aile dostlarımız gibi sırlık birleştirip de asmağın hem de 5 kişinin asımız hem de.
1: He, bunu da. Hem de Mıradıl tağımlarından mı buruntun biz bilimiz berip tetip erdi olmuşu berip tamığını yiyip gelip atkan. Temlerinin kandalığı bizge ayan. Hem de ma yeni dükkanının oranını muna ait yakşı. Depediniz hem de şu muhitlerini muna ait bir baldak kötürüp. Na ait Teyze kılı ütüpsüleme yerden karsak mı? Hem de biz çokun bir yeri körüp bağımız geldi, yeni tağımlarını tetiğimiz geldi. Muştap da konu dükkan yeni normal içili otamdı ya takaldım.
3: He, konu dükkan normal içili otamdı da. O dükkanımızda burun çıkı otkan tamaklarımızın hamısı var. Daha bence, aşı bilik sey, başka 5-6 kıl seyle 8-10 kıl.
1: He.
3: Zıma mogollarımızın tat, lağmen, açık lağmenimiz yan devamlı kaşardı, okşap çıkı otudu.
1: Doğru, doğru.
3: Başka cevaplarımızdan.
1: He.
3: Madukanda hem de asasen yerlik tam akıl dokma. Yerlik da bizgen dükkan boğan diken.
2: Az samaverlenim kör kaldık. Yerlik samaver şu burum çıkam nime.
1: Doğru. Astıma bu şu kaşkanın kautayı minci burun ki. Şu uslupta endim ma burnu nedin tip sakansıl deyim. Çoğunamdan uyu esim kepti. Kaşkanın geldin Allah. Bek yakışı öptü.
2: Çok acır kıptı.
1: Buludum, uşu münasebetlen biz Şincan Mezlik'ten izde sepirimizde radyo aldırdı ki dostlarla Mıradıl taamlarının manımı şu Gülsay Karustallığı Trepki Manga yol. Sakçı Mektep'nin yendiki yol. Şu Trepki Manga'nda Caci Zengaz kaka yedi. Bu şu Zeytun Güllük'ünün Ultrak rayonu ahırlaşay dike yedi. Şunda mı doğru mu?
3: Şunda mı?
1: Şu yedi geçilgan Mıradıl taamlarının şıncı bensi.
3: Mıradıl kademi oylisi edem.
1: Kademi oylisi. Mıradıl kademi oylisi bana.
2: Pro.
1: Şu yerge teklif ettiğimiz radyo aldır ki dostlar, tukkallarını elip dost braderle boz berip, yerlik taamladın huzurlanıp, muhitidin huzurlanıp kegeysle dostlarımızla tavsiye yakılımız. Rahmet Mıradılka.
3: Rahmet rahmet.
2: Ticaretler onak tapsın.
3: Makul rahmet rahmet. Sizlerin vaktinin sıkırıp bir kilişanını karşılamayız.
1: Bolu da çok kumbarımız.
3: Buldu makul.
1: Buldu selamet bulun. Makul.
0: Makul, onda posta Adılcan Kunduzay. Radyo aldı ki barlık dostlarını bizim acıboğullarımızın o akım saldı da turulatıdı. Şu Mıradıl kadimi oylu tağımlarına kilip ayırganımızı tekip kıgandık. Kimse tamaklarını tesis görüşünü yana meylan tekip kıgandık. Çünkü tamaklar hakikaten pek bu yerdeki tamaklarımı şundak yakışı okşayırken. Tamaklarımı yeni şu alayda tamaklarımı çıktı. Şuna kilip bir tesis köygeyizle.
1: Buldu da, rahmet sizge.
0: Makul
1: buldum. Selamet bulanlar, hayır hoş.
4: Sağ hoşçuda. Şu sağ hoşçuda.

0: Aşağı en iyi diken dostumuz bura arız doğru. Mesela sorapsız aşağı arızına resimlik o bu nasıl olsa aşağı katına sakça çoğun adıret adısı bölüm kırıp müşü kısınız buldu. Nek meydanını körüp ağırıp durdu. Bizde ayrı şey yok, okum yok, biz ındakılıkı hüküm çıkırıp kıpıramayımız. Cuma sizge
1: Pakiri da bazana aldı da maşallah köptü suluş pek eğir deydi de, Yusuf Can Rahmet. Çokum barımız abayka Muradıl aşkanlarına de. Beh birin la dostlar birin la.
0: Doğru. Onda olsa dostlarımız yeni bir uçurunu silah yetküzmek için biz. Bugün çüştün kim biz muşu çüştün kim hem keşke yakın vakitlerden paydalanıp biz muşu Şincan mızlık tem izde sepirimizde yine dostlarımızga yeni bir bivastı körtüşünü orulaştırdık. Yeni ne dediğinde Ürüm cinayesi Nensen Benfango caylaşkan Mesita Nensen kahvehanesi da bir meydan bir vasıtı görüntü çıkılımız dostlar.
1: Çınak.
0: Vaktanla olsa bizden şu Şincan Radyo Televizyası 107.4 Katnaz Senet Radyosu'nun ki organ terep doyin şıpın hağa gönlü kılıp muşu bir vasıtı görüntü çıkılıp kırken bozsanla, körüp ketken bozsanla. Hem de birli çıksak mı buludu dostlarımız? Vaktanla bozsun bana et, şembi, yekşembi şuna mı? Hava ne ait yakışı Ürümçü'nün havası? Nensen'in mi havası ne ait yakışı? Hem de bunun şunda güzel Nensen bağırıcı caylaşkan Mesita kahvehanesi de bir meydan bir vasit görüntüsü var bugün çüştünkin. Bir vasit görüntüsünü köye geç, uzanlamda eski kaşem, şembi, yekşembi. Allah ya dost brother er ayal ballağını elip ya dostla elip ya aşk meşkla ha
1: demaga
0: demaga güzel nensenin huzurunu sür geç salkın oturup bana mesta kahve kanısında oturup isil taamlarını isil içimliklerini isil kahvelerini ne pizza hamburgerini şu tiyalarını titikaş polo çıkıdı tekrar şunda okşaydıgan polo güzel nensenin bağrına karap yap yeşillikte oylusta oturup işçi doldursan lan naiti yim naiti rahat naiti üzgüç yıkımlık duygu birdi adamın kalısı naiti peyze aramayıp kalıdı dostlar tamamları isilmezlik menzirleri unundun öte güzel dostlar sizlerine şunu şu bir basit görüntü çünkü teklifimiz çüştünkin yani biz nensendeki mesita kahvehanesi da sizlerini saklayımız yani bir basit görüntü de sizlerini saklayımız dostlar ondan sonra muşakta biz mesita'yı bir yazımı yazgan ben bir okupakayım tünügen tünügen ben muşu filmden muşu sözünü okuşucuğun kıran romantik bir hissiyatını tepişucuğun kanda akıldım da
1: kanda akıldınız
0: bunun görünüşünü biz tatip olduk mesleğininki aşınınki kiriştiruşucuğun bu filmin mehsus ma yazımını iyi ayıgı yazguzdum ben çoğun şunçilik romantik çıraylık yazıp edisem şunç çıraylık yazıp da lakin yenilgi logiks bağlaşmağa yazıp koyduk ya bunu tüzep çıkırıp mehsus tünügen çüştünkin bizden o avaz artısımız radyo televizyaya tercih merkezinden tanlık avaz artısı rejissör İmincan Eli Almaskan'ın oyunu çıktı. İmincan backpays okuyduk o biliriz. Acayip iş kılıp tohu etini çıkırıyorduk. Ben şu Hissiyatını tapamay, aga aşkanı çıkaymağın bir ügütüp konulsam. Şunu da astayrılık ile ügütüp, şunçilik. Şunu da peyze oku etik kıram. Lekin ben aşını da okuyamayım hem de mince kıramda. Lekin şunu da olsun mu? Bir yetküz bakayım ha.
1: Anlayla kıram. Tan huzurluna ile onda da sağlıkçıla.
0: Bu hem de şu Mesta'a, Mesta'nın nemesi ki yazgan hem bunu.
1: Mesta'a bir işlap.
0: Evet doğru. Mesela bir işlap yazgan yazma.

0: Dünyanın güzelliğini asta asta his kılıştır. Şundak bir cayba. Kirgen aman barlık şavkun süreller sizden yıraklaşıdı. Nefis bizek ve güzel layiheler sizden özüge tartıdı. Kahvenin hoşburuğu, yeni pişkan pisa ve başka nazun nimetlerinin özgeçiydi. Dımaklarınızı urulup, güzel istoyuğu ata kıladı. Tağının sap havası. Tabiyet bilen boğan en yakın arlık sizini oldıraşçılıktan tartıp çıkırıp ast turmuş retiminin o zorunu verdi. Könlünüz güzel muhittin. İştahınız mezlik taamladın uzuklansın. Bir istakan kahve bahanesi de dostlarınız bilen, tabiyet bilen, özünüz bilen mundaşın. Ben sizge Nensen'nin güzel bağırıcı caylaşkan Mesita Nensen kahvehanesini tavsiye kılım. Kondurak buldu.
1: Şunda beydi. Ben şimdi mesleği kahvehanesinde oturup bir kıl bir stakan kahvehanı aldım kokuyup. Şunda huzurlandım cuma.
0: Şunda peyzo. Ma müzik azırak kemmeye kaldı ma aldıraşlıkta. Yapmaya kaldı. Lekin muşu
1: hissi. Güzel buldu, güzel buldu.
0: Taze çıkırpıramdım. Emma imincan elikam. Baş kulum gu tutuz.
1: Jittevette.
0: Jittevette.
1: Jittevette.
0: Elik közünüz cuma anlaydıgan boğsunuz elik avaz. Elik tasvirleş, okuş, urgula degenden.
1: Onu çıkarken sopiyonundan anlaydıken biz de emse.
0: Allah'a emez.
1: Lekin yana güzel buldu. Şagird yaxşı yetişibsiz.
0: Yaxşı yetişibsiz.
1: Aşı güzel manzarga bizni başlap bağandak buldunuz. Gerçi biz şu muhiti bolmasak mı, muşu işbadilab berişinizde biz özümüzni şu muhitqa koyup şet uttağanda şildir-şildir sula iqib atdı. Nu, qarğayzarlıqlarga qarab.
0: Qayza?
1: Ha, qahvaning mizlik puriqi edim. Dımaqlar urulup şuna bir güzel tuyğudu bulduk da şahsen ben buldum.
0: Böyle ne?
1: Böyle ne? Çıkma sakın bulalım ne? Ne sen ki? Müşeride durup müşücülük huzurunu vatımıza hoş nakmaya damazak neyin bulak et hemiz?
0: Çünkü ne sen de şu mescide kahvehanızda bir vasit görüş. Kırgı izleyen dostlarımız şu yerde bir vasit görüş. Tesleğini saklayımız onda olsa dostlar.
1: Şanda.

0: Beijing vaqti soat 14.
1: Yer belgesi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir feri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürüş yaşametlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyapet salı da dost bradarlarınızı kütüvalsınız bulundu. Tianshan'daki katlı cemetnin yaşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan tevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddeleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

0: Şu köpkende şu ha diyen yak şu şu adam tuslu oldu da karsak maşla biraz köp.
1: Şu sebep bak şeyde.
0: Kuşağın yol hayır kuşağın medeniyet yolu garipten şarıkkı Taygulli Kızılçırak'ta Abdümobullah köpteydi.
1: Rahmet Kaharcan Lökçün.
2: 174 resim sayas mı? Sen maitin Lökçün bazarın lanusunda kapitanlar.
0: Hem Lökçün, Lökçün. Hava soğudu mu yine ısık mı Lökçünle?
1: Isık mı ki deyime. Ürümçü soğum mayvatı da Udrep'le hava çok o meyakşı.
0: Şimdi az Kudret ne uçuru?
3: Ya hazır ki hemkarlık hılı umuşluk atacak ya. Et yani apırına gönçörsüz ya, keş ekilime yeni gönçörsüz ya.
0: Bana
3: he. Hem de yerip kalsa, bek yerip kalsa. Özel çocuk tanıklarını itemsem, küçükler tanıklarını hılı ünürüm bacı içbirine koşup kalıdı o.
0: Bana
3: he. Hem de şu mesela uydurgan gek diye hem de bu hayatta.
0: Bana
1: he. Hayatta.
3: Bizim babala, zilla, zilla bulup. Kardeşler gendek çok.
0: Bana Feyze.
3: Dokulana eşvallah. Aşkar veren anlığa toy pasıktan kutulup toyu kovaldı o. Herkese balımız olsa sım kuyturan o da değil mi?
0: Bana.
1: Mübarek olsun
0: ha. Bana.
1: Bahtlık ötkeysin.
0: Bahtlık bu kaysın. Hoşal kuram aylanlardın üzül müsün hoşallıkla. Bahtlık ötkeysinle en şirin muşu esiyatlık toyu ben güde anlarsın sizler için. Şuma? Rahmet Kudret.
4: Şükür olsa sefer üzü

0: Mehmanxonada signal kuchlik, ammo ujirda signal yo'q bo'ladigan, u uydan bu uyga chiqsangizlar tor uzilib qoladigan ahvol odamning kayfiyatiga ta'sir ko'rsatadi. Shinjiang telegrafining gruplangan torni ishlatsangiz, optik kabel har bir egiz uyga bevosita ulab berildi. 1000 megabaytlik tor uyingizning hamma yerini qoplaydi. Uyingizning har qanday yerda yuqori sur'atlik ravon tordan bahrini olasiz. Telegraf torni ishlatgan yil soningizga qarab maxsus e'tibordan bahrman bo'la olasiz. Tezdan Shinjiang telegrafining tijorat zaliga berib ijiring.
1: Bir qirish yarmu köpulğa yaraydigan Ürümçi Longchang kotsiriki Tianshan 1-nji numarlyq turalğusi tabiati boysunu 10 milliondan artıq mablaq sinni barpa qilingan oliy darajalik bağbaranlıq mahall Versan sarayının manzirsidan örnek ilingan. Tianshan 1-nji numarlyq turalğusiriki otır hal egiz qabatlı binalarda hamma oilining günlükki 270 gradusluq oylanma körish dairesi bar. Derezingizni açsangızla Tianshan bağ orman manzirsini körə alaysız. Hamma adam intildigan Esil Oltıraq rayonundan öy sitib olish köngünizdi kerek işdir. Qızıq liniya telefon nomeri 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjiang Yuehao Öyjay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir xeyriş yer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğ Bazar Yenirgi Tianshan Restisi de 514 yürü şaşamettik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızış külü de

0: Zade soğusunuz. Bütün menzerlik çınıkış üyde terli gidek çınıksınız. Siyafet salıda dost buraylarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianşan'daki katlı cemetinin hacemetlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metrelik kıçı bolgan tevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işilte aleyhsiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
1: Tengüştün katı mükapat. Kava için hemen tazıq kağazırının dərincisi yanımı yokur kötürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakşı bulup, hanım kızlarına rahat es kuldurudu. Tengüştün katı mükapat. Kava için hemen tazıq kağazırının dərincisi yanımı yokur kötürüldü. Rukiya Ubul Qasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maskadamdı seytiludu. Altın üzük mükapatı sizini saklap durmaqta.
2: Qadirlik dostlar, programımızda almışadı da anlavat qınaqlar. 107.4 Qatna Sənət Radiosunun
3: Düşlük yollarınızda biz əmrə programımızda.
2: Yollarınızda biz əmrə programımızda
3: almışadı. Davamlıq əmrə olumuz dostlar. Bu programını şiltipa qalanmaqdaydıqan dost buradarlar bir-birgi təvsiyə qılıdıqan İsil Abdul. Foku Abdulri alay tələb qılgan.
2: Programımızda yana İsil təmizdə, səpirimizdə Axmar Vahid Unl yağı görüşüləri şundaqla mehmanlarım aşqanısını siləyə təvsiyə qılımız.
3: Yukarı korulağı rahmet. Hani kegen uçurladım bir yetküzeylem diyorla. Hele ravallış popta uçuşluk katlanışına yukarı pahalı baktım ütüp oldu. Kusak aşkan bosa dostlarının baktı tamak işinlerini tavsiye kılımıza. Yücünge itirap yolla ravan, onun başka nemin itirap yolla ravan, halık yolları mı ravan deydu abudu rahmet. Mavu şimgu Dayılık hükümetin aldığı yolla ravan, kovca cuan itirap yolla ravan deydu. Salam anın uçuruya. Bol rahmet. İlgar muallim. Yaxşı anlayıb etibdi. Xoş. Xəpinanlı yollar ravan. Deydi Şirəli. Rahmet. Yəkən çara xəstədən mən mavo. Yəkən qarab mağdım. Maşını köp. Qarşı tərəfdən maşın köp, lakin bək alay dosuluş yox dedi bu adam taksi. Rahmet. Qarabay obdan putun almaq qoyub oturub radio anlar deyib də. Rana qız rəhmət, naqşladın bək çiraylıq könlük huzurlu domuş qız, naqşqumar qız rəhmət. Nur.
4: Bulgar bir tema o işin götürmə aldı bir gölən qoşulan sıralar kəna.
3: Bulu rəhmət. Təmqas tortları.
4: Mən elə bir şey tam proqram bolğan çazraq midilab bu işin olmamaydı.
3: Şəmsə.
2: Şündə.
3: Hə, beləm gəp oldu ya. Yəni bir anlıq çəy.
5: Hamət ahvalınızda yaxşımı? Bu gün xoşan manqa yolmuş. Sizdə yolmuş sizin başlatın. Dostu gəttə.
3: Oldu. Rəhmət, Məhməd taksi.
5: Salam, bir de tırt, mayyəkən minki. Şimali zikəm aldı, rəvan gələ.
3: Oldu, rəhmət. Onun başqa, qəni? Kaplan olsun.
5: Abi can kanıza mat topun hoşu diye yanım aşağı kaydırım ki açıyorlar ama kene.
3: Buldu. Emse avara özgürce karabakaylı an olsun dostlar. Bugün 2026 yılı. 9. ayının 18. günü cüme. Dabda kurup kaptı. Şembeye şembelik şipaletranlarını yakşı ötküzüşke. Könlük ötküzüşke. Avarayı münayetti. Küş bir yerdiken hava yakşken. Havarayı özgürlüğe asasen yakış paliyetlerini uğurlaştırıqa isla. Yani bugün gündüzün keçi geçe hava uçuk temperatura 12'den 24 celsiye gradus kıca.
2: Hemde et gündüzün keçi geçe hava uçuk temperatura 14'den 28 celsiye gradus kıca.
3: Öğüldükke yani 9. ayının 20. günü gündüzün keçi geçe hava bulutluq temperatura 17'den 29 celsiye gradus kıca. Azraq temperatura örleydikken, lakin sen şamal bakken dostlar. Şamal bakken. Gündüz ilə keçinin temperatura farqı bək görünərlikə alıqçı dostlar, pəslanlaşqa vaqtda yemək, içmək, yiyim, keçək, alay diqqət qılaylı, soğuq ötüb qalmışsın. Pəslanlaşqa vaqtda dedim asan özgürüşüb qaldı. Şuna yaxşı kütünüşünlərini, yaxşı tanışab, kiyib, yaxşı tanışab yemək, içməklərini, qılışınlərini tavsiyə qılımız. Uçurlardan yetkilsək, iyi qavrın Rinat.
5: Adıca yol qavriyə, artı yıldır alak etmə.
2: Rəhmət. Rəhmət. Müşbatqan zəmdə bu kəmdəmdə. Daha şöyle dem de. Daha şöyle da bende.
5: Adıca yol kavriye. Karşı yolda ravak et.
3: Nefis en onda atısı.
5: Denizde tut tut. Kıskanı yol kavriye. Kanık başı azıcaları var.
3: Buldu rahmet.
2: Buldu rahmet.
3: Dostlarım hoş geldin. Vakit bulup kaptı.
2: Ұлы доңдаса программымызды яқтырып аңылған көген әммалағы көп рахмет етіп.

0: Programımızı ahırlaştırımız dostlar. Nöbetçi muharir.
1: Murat Kupur.
0: Murat Kupur yaşatçılar kundu zayı turdu bilen.
1: Adılcan Abdülmet.
0: Şükürler. Hayırlı kosu.
1: Hayır kosu. Aman bulunlar.
0: Hayır kosu.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyon Stansiyası 174 katnasını radyosunun kanunsuz ki hamrah programını bugünkü programımızda tüvendik mesmelerini oranlaştırdık. Kanun haberleri sayfımızda Goyen Bengung'tan'ı otra küçük karhanlarının karşısını kaytır verişi kıyım buluş meselesini tüzeşke alaqdar hizmetlerini küçeytiş doğrusurki okturuşunu besip tarqatdı. Örümçe enge ilingan 253 öy-joy bosqichlik apparatının tizimlikini elan kıldı degen haberle dektanlar bolıdı.
1: Dilo ve kanun sahibimizde kaytı toy kılgan mumay Mıras macerasıga yoluqdi. Sot mahkemesi murassa arqalıq keyingi ömrini xatirjam ötküzadigan joyini saqlab qaldi degen dilo misalini sözlab berimiz.
0: Omma uchun amaliy ish qilib berish sayfimizda 148-tuman rangnik paxtasining qonun yurgizish bo'yicha qo'g'dash aloqa nuqtasi bor bo'ldi degan mazmunda to'xtalmiz.
1: Yuqorqi mazmunlarni anglash bilan birga yana anglovchilarimizning har qaysi yo'l bilaklaridan yo'l uchur berib mingishini qizg'in qarshi olamiz. Bizning veshin nomerimiz Xinjiang 1074.
0: Qaynam sirdoshlar amdir yiqitonlar bugunki qonun sizga hamroh programimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: Anglap atkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun Kanun Sizge Hemrah Programısı.
1: Hem de anlaydığınınla Kanun Haberleri.
0: Kanun Haberleri.
2: Hürmetik radyo unguçula, hem de diktanla Kanun Haberleri de bolsın. Yakında Goyuan Bengong'tan'ı otra kiçik karxanlarının karısını kaytırvelişi qiyin buluş meselesini tüzeşki alaqtara hizmetlerini küçeytiş doğrusarki uxturuşunu besip tarqıtıp, otra kiçik karxanlarının karısını kaytırvelişi qiyin buluş meselesini kanun boyunca tüzeşini oranlaştırma kıldı.
3: Birinci, sahanın karısını töyleş kaidesi takammıllaştırıldı. Her kaysi sahaya mesul tarmakla karısını vaxtıda töyleş talepini kesip başkuruşuğu sındırdı hem emilleştirişini yenimi küçeydirdi. Şu kesip sahasıdaki rastçut kılıp töyleşini başkuruş belgelemesini tüzüp mükemmelleştirip karısını töyleş muddetinin kaçandan başlap hesaplandığını bekittiş. Karız töyleş şekli hem tertibi mal ve mulazimetini tekşürüp ötküzübiliş. Ya ki kuruluş bütüp rastçot kılış ölçümü hem muddeti, en uzun pul töyleş muddeti katarlık açıkçuk amıllarını aydınlaştırdı. Çoğun tüptiki karxanalarının vaxtıda töyleş teşebbüsünü ilan kılıp, çoğun tüptiki karxanalar bulup mu, başlamçı karxanalar mal kuruluş, mulazimetini tapşırılgan kündün başlap 60 gün içinde otura kiçik karxanalara qarzını töyleş vədisini başlamçılıq bilen ilan kılış hem əməldi körüstüşge yetəklənidu.
2: İkinci, çoğun tüptiki karxanlarının töyleş şərkitini nazarat kılış başkuruş küçeydilidu. Çoğun tüptiki karxanlarının qarzını töyleşini küzdüb ölçeş mexanizmi orundulub takamınlaştırılıdu. Qarzını töyleş muddetini qasdan uzart vətken çoğun tüptiki karxanlarga qarda köp tarmaq birleşip çakırtıp sözleşini qanat yaydırdı hem tüzütüşge heydekçilik kılıdı. Natoğru rekabetke karıştırış boyunca kanun icra kılışını çıngtıp, çoğun tüptiki karxanlarının əvzəl orundan qalaymıqan paydalanıp, qarzını töyleş vaxtını qasdan uzart işlek nacar kılmışlarga qarda təşürüp eniqlanğan denkin kanun belgeleme boyunca caza berilidi. Peyi bazarga silingan şirketlerinin uçurunu aşkarlaş kaidesini inçikleştirip, mükemmelleştirip, töyleşki tekişlik pul belgelik kölemgi yetken peyi bazarga silingan şirketlerden asaslı karısını töyleş şekli, otturucu an keçikkende karısını töyleş vakti. Soda pirovut çeki ve elektronluk ispat etiş ahvalı qatarlıq işlerini aşkarlaş talep kılınıdı. Merkez karxanları. Devlet karxanlarının vaqtida töyleşdek nəmunlik roli cari kıldırılıb, merkez karxanları otur kiçik karxanlarının həmmisiga nəqbul töyleş qolunudu. Çoğun tüptiki karxanlarga qarda muvafiq nəqbul töyleş nisbitini saxlaydı.
3: 3. Nəqbul töyleşge kirmeydigan töyleş qoralları qılıplaşdırılıb başqoruludu. Elektronluq ispatının ən uzaq boğan pul töyleş muddeti 6 ayğa qısqartılıdı. Elektronluq ispat mulazimet subsi yeniden pul töyleş muddeti 6 aydın aşıdığan elektronluq ispat assa bulmaydı. Soda Bankisi, Soda Kapaletlik Başkuruş Şirketi pul töyleş muddeti 6 aydın aşıdığan elektronluq ispatını məbləğ yürüştürüş bilen təminlisə bulmaydı. Elektronluq ispat mulazimet subsi qatdıq nazarat qılıb başquruludu. Elektronluq ispat mulazimet subsi belgilimigi uyğun türlük tələblərini qatdıq əminləşdirudu həm ticaret sallıq məlumatlarını Şanxay Veksil birjisiga ulaydı. Şanxay Veksil birjisi çoğun tüptiki karxanalarının soda pirovut çeki və elektronluq ispatını içiş əhvalını aparat halqıb tuluq küzütüb ölçəydi.
2: 4. Mablağın yetkiziliş önüm iktidarı ve mablağ yürüştürüş medeti yenimi küçeytildi. Hükümet bir tutaş seytiviliş türlerde toluq sonu boyunca nəqbul töyleş kullanılıp, vaxtıda töyleş əhvali hükümet bir tutaş seytiviliş türlerini nazarat kılış başkuruş dairesine kirgizildi. Hükümet mablağ siliş türleri mablağını nazarat kılış başkuruş küçeytilip, mülük ikisi orunla aldı bilen nəqbul töyleş usulünü kullanıdı. Hem türne baş ödü alğıcı oranının bölüp ödüge alğıcı oranına oxşaş nisbettin tüven bolmağın nəqbulni vaxtıda töyleşige törtge boludu. Çoğun tüptiki karxanlarının qarız iliş, sayım tarqtış, məbləğ yürüştürüş arqılıq töyleş kitigişlik qarızge almaşdırıp, yukarı tüven ekimindeki otur kiçik karxanlarga vaxtıda nəqbul töyleşige mədət berilidi.
3: Uxturuşda mundaqta ekitlendi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, kanun sizge amra programımızda davamlaştıratımız programımızga orlaştırılgan mazmunlarni anlaş anguçlarımızdan yana davamlıq programımızga qatnışıp uçurlan yollap turishini qızğın qarşı almız.
1: Onda sağ anguçlar dostlar, diqqatlar davamlıq kanun xabarlarımızda bolsun. Ürümçi şəhərlik turalğu və şəhər yezi qurulışı idarəsi yaqında ängi ilingan 253 öy jay vasitçilik aparatını elan qılıp, öy sodisi həm vasitçilik fəaliyyətidəki alaqadarlarning qanunlıq hüquq mənfəətiga yanımı kapalatlı kıldı.
0: Növette Ürümçi şehirde tahminen 1900 vasitçilik dükkanı var. Lekin enge ilingan aparatlarının sanı bilen, emeli ticaret kılvatkan dükkanlarının sanı da bir kadar çoğun parık mevcut. Köplügen dükkanla bekiniş, birleşiş arqılıq enge aldırıştın özünü kaçırgan bulup, başkuruş, nazarat kılış, boş kılış halıda da duruatıdı. Bazı dükkanlardaki kesipkarlarının yötkiliş canlıqı çoğun, kesipi ıqtidari tekşemez. Ürümçi şəhərlik turalğu və şəhər yezi qurulışı idarəsi öy-joy bazarı bölümünün muavin başlığı Zhu Yavin tanıştırıb mındaq dedi. Bu yıl 7-ci ayda Ürümçi şəhəri öy-joy vasitçilik aparatlarını ängi iliş xizmetini qeylibləşdiriş toğrısırıq uxturışını besip tarqıtıp, öy-joy vasitçilik aparatlarını ängi ilişini başqırış və kəsibkarlarını rast nam bilən tızımlaş xizmetini sicil alğı siljitdi. Növette 253 öy-joy vasitçilik aparatı enge elindi. Talepke asasen, Ürümçi şehrinin memuri rayonu tebesine kanun boyunca soda sanat memuri başkuruş boyunca ticaret dairesini tizimli kişini beceriş, öy-joy arlık vasitçilik aparatları, öy-joy vasitçisi, öy-joy setiş vakaletçiliki katarlık

0: Hürmetli radio dinleyiciler, kanun sizge hemrah programımızda davomlaştıratımız, qayta toy qılğan mumayning eri ölüp ketgenden keyin özining turalğısı bolmaslıq, muqın kirmi bolmaslıqdek qiyinçilikka duş geldi. Ögey farzandları yana hamma öyge varislik qilishni tashabbus qildi. Mumay qayerga berib, qayerda turish kerak? Yaqında Abdunum Raylıq Yuqoriqalıq Sot Mahkemesi, El Qazaq Abdunum Oblastlıq Şöbe Mahkemesi, Yezladiki Öylik Yerdiki Öyge Varislıq Qilishqa Çetişliq Macirani Muvaffaqiyetlik Murassa Qildi. Delo ve Kanun Sayfımızda bu delo misalini dekdan aqsınımız.
1: Can Huy, özgertilgen isim. Can Yen, özgertilgen isim. Can Ekiz bilen burunqu xotini Van Ekiz tuqqan perzent. 1998 yılı Can X bilen Van X Qorğas nahiyasidiki məlum kentdə bir öy sağan. 2008 yılı Van X ölüp ketkendin kigin, miras bölünmegen. 2010 yılı Can X bilen Ma X toy mirasımı ötküzüp, öy tutup turmuş keçirgen. 2018 yılı 2. ayda tizimletip toy kılgan. 2022 yılı 1. ayda Can X ölüp ketken, vesiyet kaldırmağan. Can Huy bankıdan dadısının namıdaki 12 min yuan amanet pulunu ip ketken. Ma X'nin başka toralğısı bolmağışka izcil yukarıqı öydü türüp gelgen. 2026 yılı 1. ayının 20 günü Can Huy, Can Yen, Qorğas Nahiyeli Xalıq Sot Mahkemesi'ki dava kılıp, diyaloğu çetişlik, koru ve öygü varıslık kılışını talep kılgan.
0: Qorğas Nahiyeli Xalıq Sot Mahkemesi 1-nji sotda deloq çetişlik öýüniň Jaň X bilen Wang X er-hotunynyň ortak mal mülki ekeniki. Amanat goýulgan 12 000 ýennyň Jaň X bilen Ma X er-hotunynyň ortak mal mülki ekenikini täşirip enikledi. Öýüni maddi buyum sypatida bölgili bolmaýdyganlygyny közde tutup, sot mahkemesi öýüniň kymmeti 150 000 ýen boldy. Öý Jaň Huy, Jaň Yennyň igidarlygy boldy. İşkeylen Ma X'ke tölen pulu berdi de bekitdi. Ma X'nin izcil Can X'ke tayinip turmuş keçirvatkanlıqı. Onun üstüge kesel ikenlikini oylaşıp, mırasını bölgende muhabbıq köprek bölüş. Şunun bilen bile, onun olduruş hukukağa kapalat kılış üçün sot mahkemesi

0: Kıçtın katı mı kapat? Kava için emen tazıq kağazırının dərincisi yanımı yokur kötürüldü. Aba ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yakşı bulup, hanım kızlarını rahat es koldurdu. Tan kıçtın katı mı kapat? Kava için emen tazıq kağazırının dərincisi yanımı yokur kötürüldü. Rukiya Obul Qasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maskadamda setilidu. Altın üzük bu kapatı sizni saklap durmaqta.
1: Diqqatingizni merkezleştirip optomobil haydan. Yan telefon oynama. Yol ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
2: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarining safarga xoshal otlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga aman eson qaytishini umid qiladi.
3: Аңлат қынуңа 107.4 қатнас санат радиосының бибастан тұлатқын.
4: Қанын сізге әмірі программасы.
3: Программамыз Шинжан радио-телевизия станысының еңі таратқа түсі Сұлушетенді масқадамды аңлатылыды. Программамызды Сұлушетен әптісілімі аңшыңлан қаршалымыз.
4: Радионлош достар, қанын сізге әмірі программамызны тірік вә тірік тұғылырны базағы саған тірік соды чәклік шіркеті алайды тәләп қылған бұ орынға көптен-көп рахмет етіміз.
3: Рахмет етіміз. Аңлаушыларымыздың ұшырларыға қарайтыған болсақ, Ноу Мин Бабаның ұшырын.
5: Daniyar, kunduza yaxşıdırdan lanma.
3: Yaxşı mı?
4: Yaxşıdırıb siz.
5: Mən de sizlər salamlar basın.
4: Rəhmət.
5: Sizini yanaq dəgət, sizlərkən də anlavasınız.
3: Boldu, rəhmət. Yaxdırıb anlığınızdan xoş bulduq.
4: Longchang Kutsi Ravan digən uçurunu tapşırıb aldıq. Abudun uçur, rəhmət.
3: Doğru təsir olsun, Tavuzcandın bəymə odasının aldıq gəyəcə, maşınlar köp təbdi, rəhmət, digən uçurunuzdan.
4: Avazı uçurladın mı? Qaplanın
5: Qonza yaşımda Daniyar yaşımda mayol qadıram, aydırımdan bir kira eləb, 2000-dən şifa axt edim mayollara mən gələ.
3: Oldu, rəhmət bəkən, uçurmasın.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radio Televiziyası Tong Sibiriya Siyatırdıt Qatnan Sanat Radyosu'nun Qanun Sizge Hemrah programısı boyunca anlayış verdik. Yahtırıp anlığına rahmet.
1: Programı riyasetçileri Daniyar Mahmud bilen Kunduz Aytırdı.
0: Nöbetçi muharir Murat Qopur.
1: Hayır hoş.
0: Hayır hoş.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizni bir aram kılıdı. Yak sizni çeksiz şatlık çöndürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekişirik'te alaydı talep kıldı.
3: Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varis markalık sakal ağış.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizning ihtiyacınızga her vaqt kulaq selişini xalaydı.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

Ikki o't o'chirish qutqizish punkti millatlar ittifoqligi gullarini chin hissiyoti bilan sug'ardi. To'qqizinchi ayning 14-chi kuni Urumchi shahri ittifoq yo'li o't o'chirish qutqizish punkti qorosi ichidagi mashq maydonida buyruq ovozi turib ko'tarilib, turib pasayib anglanib turardi. Atrat azalarının hareketi keskin, çakkan bulup, su haltısını taşlaş, su yoluğa olunduğun iğizini tutaştırış. Cabduqla bilen emeli meşgulat kılış qatarlıq, bütün yürüyüşlük tertip bir tutaş elip berli vatatdi. İtibak yolu od öcürüş kutquzuş punkti təvəlikdə konu oldıraq rayonla mərkəzləşkən. Arq koca, tar kocala zeyç, dukan və binala köp bulup, O't ötürüş bir xətərlik boyca aldını eliş tizgilləş besimi eğir idi. Punkt qurulğandan buyan barlıq o't ötürüş qutquzuş xadımları vəzifə icra qılıb, tayyarlıq körüş, xətərdən qutquzuş yardan beriş, xalqa qolaylıq yardıb yardan beriş yöləş, mülazimətni orta qoruşna asasi qatlamını idarə qilishnin pütkül jarayanını sındırıp, hamma ayillarning amallıqını qoğdab, millatlar ittifoqlıq gullarını chin hissiyati bilan sug'ardi. İttifoq yo'li o't o'chirish qutquzish punktida ustoz shogird qalibdosh bo'lib, ittifoqlıq mehri cho'nqurlashdi. Saat 11'da mashq pushtiki chelindi. Punkt başlığı yardımcısı Yen Shaoxing adetkigi oxşaş birinci bolup səpnin aldıda turdi. Yen Shaoxingning "Ilnar, səpten çıx" dep buyruq berişi bilen ətrətdən egiz oruq bir yigit aldığı çıxdı. Bu yıl Yen Shaoxingning asosiy qatlamda yıldız tartıp od öçürüş qutquzuş xizmet qılıwatqanığa 16 yıl bolğan idi. U 2010-yi yili atratga kirgan. 2014-yi yili Jungo Kommunistik Partiyasiga a'zo bo'lib kirgan. U yil bo'yi 1-sapda xatardan qutqizish xizmat qilgachqa, uning terisi qardab, ikki qo'li qadoq bilan to'lgan edi. Ko'zlaridan tamkinligi chiqib turardi. 4 yil ilgari Elnar Qurmanbek bu atratga kirgan. Atratga yeni kelganda bu ich mijoz yigit kam so'z edi. Har qatimliq mashq oxirlashgandan keyin o'zi yolg'iz uskunlarni un-tunsiz yig'ishtiratdi. To'rt yil ilgari Elnar Qurmanbek bu atratga kirgan. Bu atratga yeni kelganda bu ich mijoz yigit kam so'z edi. Har qatimliq mashq oxirlashgandan keyin o'zi yolg'iz uskunlarni un-tunsiz yig'ishtiratdi. Oilasidagilar bilan telefonlashsimi, o'zining tinish amonligini oddiyli ma'lum qilatdi. Azaldan atratki turmushini uydikilarga ham bahrlamaydi. Yan Shaoxing buni ko'ngliga bukib, tashabbuskorlik bilan uningga ustoz bo'ldi. Yan Shaoxing mashq maydonida uningga qattiq tarbiya berdi. Su xaltasini ulash, jabduqlarni kiyish, taqash, harakat o'lchamlik bo'lmaslik, sur'ati o'lchamga yetmaslik qatorliqlarning hammasini qayta-qayta mashq qildirdi. Elnarning badan iqtidori kuchli bo'lsa-mu, lekin amaliy mashg'ulot mahorati ojiz bo'lgachqa, irg'amchiga yamishish mashqida kuchash nuqtasini tepishda qiynaladi. Yan Shaoxing o'zining qadoq bosgan alqinini uniga ko'rsatdi va kuchimizga tayanmay kuchash nuqtasini to'g'ri tepib, muqim, to'g'ri, tez qilishimiz kerak dedi. Qayta-qayta ulgi ko'rsatib, u Elnarning qilganlarini qayta-qayta tuzitib, toki Elnarning harakati pishiq, o'lchamlik bo'lgani qadar sabrchalik bilan mashq qildirdi. Qutquzish vazifasini o'rindab qaytib kelgandan keyin Yan Shaoxing yana uning aksiga aylanadi. Elnar har qatim qutquzish vazifasiga chiqib qaytib kelgandan keyin jimg'ir bo'lib qoladi. Yan Shaoxing uni yeniga tartib, tahlil qilib, boyqa o't ketgan joyda sinangcha is qaysi tarafdan chiqibdi. Agar sen ishki qismdan hujum qilish guruhisini boshlab mangan bo'lsang, yo'lni

Hürmetli radyo dinleyiciler, MDA hava raydı malumatı anladığımız Ürümçe'de 9. ayının 18. günü gündüzden keçigeçe hava uçuk temperatura 12'den 24 Celsius gradusqıçe. Ürümçe'de 9. ayının 19. günü gündüzden keçigeçe hava uçuk temperatura 14'den 28 Celsius gradusqıçe. Ürümçe'de 9. ayının 20. günü gündüzden keçigeçe hava bulutluk temperatura 17'den 29 Celsius gradusqıçe buludu şubal şamal çıkıdı. Qadirlik do'stlarimizga Abdunum rayonimizga 16 yarning havo ray ma'lumotini anglatamiz. Urumchida havo uchuq temperatura 12 dan 24 Celsius gradusgacha. Altayda havo uchuq temperatura 9 dan 22 Celsius gradusgacha. Chuchakda havo uchuq temperatura 9 dan 26 Celsius gradusgacha. G'uljida havo uchuq bo'lib, keyin bulutli

0: Temperatura 12'den 30 Celsius gradusgacha. O'rtalada havo ujuq temperatura 12'den 26 Celsius gradusgacha. Qarmayda havo ujuq temperatura 15'den 25 Celsius gradusgacha. Quytonda havo ujuq temperatura 13'den 29 Celsius gradusgacha. Shixanzada havo ujuq temperatura 11'den 28 Celsius gradusgacha. Sanjida havo ujuq temperatura 11'den 26 Celsius gradusgacha. Qumulda havo ujuq temperatura 9'den 27 Celsius gradusgacha. Turpanda havo ujuq temperatura 20'den 35 Celsius gradusgacha. Korlada havo bulutli temperatura 16'den 29 Celsius gradusgacha. Aqsuda havo bulutli temperatura 13'den 26 Celsius gradusgacha. Atışda ötkünçe yağmur yağıp keyin hava bulutlu temperatura 14'den 21 Celsius gradusgacha. Qashqarda ötkünçe yağmur yağıp keyin hava bulutlu temperatura 13'den 23 Celsius gradusgacha. Xotanda ötkünçe yağmur yağdı temperatura 14'den 20 Celsius gradusgacha bulutlu üç bal şamal çıxdı. Hava rayda məlumat anlattı.
1: Ang yeng yol uçuri ve ala mulazimet 107'de tötte. Abdumobulanızı oldurupla radyo çastotanızını 107'de tötke toğırlaşını unutma.

Şehreden tatlıq tabasım balqıp durğan Gülğunçılar. Gülğunçılar programısı sizning balılıq xiyallarınızda. Güzel arzu armanlarınızı çör bulup, sizge balılıq dünyanızın özgeci şatlıq ve xuşallıqlarını his kıldırdı. Siz anlaşını ve bilişini xalaydıgan məzmunlar dəl Gülğunçılar programısıdır.

0: Bu programını tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varıs markalık sakal ağışı.

Sevimli küçük dostlar, sizler en kızıqıdığan, anlayışın yakışık gördüğün mezmullarını özüge mücessemligen Gülgünçiler programımızı bugün yeni deyiktiğinlağı sunuldu. Programımızı yaktırıp anlayışla. Mən Riya Seçeden'la Ruşen Gülbasit. Programımız yana Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqo əbçisi Sılu Şitinda Mas Qadamda anlatılıdı. Hər vaqt ilgirik programmalarını anlığılı buludu. Teximi köp məzmunlarını anlamaqçı bulsanla, ata-ananlarının əmraqlıqda Sılu Şitin əbçisini çürüp anlasanla buludu. Sevimli küçük dostlar, bugünkü programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Mektep işçi sırtıda sayıbımızda amuvi optobus mektepke kirdi. Bortala şehirlik Gongan İdarisi Katnaş Başkuruşu'nun etratının katnaş sakçıları okuqçılarını körünmeydiğen dairdeki xavip xatarını sınaşkı teşkilledi diyen temindeki mezmun deyiktiğinladı buludu. Meşhur şahsilerinin balılıqtaki hikayeleri sayıbımızda bulsa 2026 yılı en güzel okutkıcı şerifigi erişken Vangcan'ın hikayesini anlayısıyla. İlimpen ügüneyli, ilimpenge ähmiyet bireyli sahipimizde Mamkap'nın uruqi en yıraq boğanda kançılık yıraqlıqı uçalaydı diyen temide toxtılımız. Xeni programımızga uğrulaştırılgan sərxil məzmunlarını anlıqaş, her qaysi yol beləklerden uçur bir işinlanımı kızgın karşalımız. Atanları bilen yolladı kitabatkan kiçik dostlanımı programımızı yoxdurup anlaş bilen birge programımızga aktiflik bilen katnişçini ümit kılımız. Bizden vişin süpümüz XC1074. If him.

叔叔手里边，叔叔拿着钱对我把头点，我高兴地说了声叔叔再见，叔叔

0: Qadirlik dostlar, gülonchilar programımızı anlavat sizler. Aldınki minutam şu Nurjan. Maşinamın toku yok toktap kaldı. Degen ma inik oranını dapto azar ma. Çanşin şaçuyunun oranı. Ürüm şiare şinşçü. Hına garbi yoli deydi. Ala kılıç numarını kaldırıptı. Hem de muşu taptı. Aşı atıraptı. Kaysa anlık uçumuz bağı gitti. Yardım kılıç imkanı idi. Ba. Nur Ali.
1: Salam. Bir yüz yaptı. Bekat. Sadenden asırı. Kıyla kağımdan aldık. Kıyla kaçırmış kıraman.
0: Ay, rahmet sizge Nur Ali bəgən uçurunuzga. Nurjan Tömür Yol İdarisi tərəp hem de inik orni mağı çınşin şaçı şinşçü. Yani Hınan Qarbi Yol ya alaqılış numarını mı kaldırıbdı? Qeyni mən bağmış etrafta deydiğen dostla alıp qasa Nurjan biz alaqılış numarınızı aşı dostumuzga əvət koymuşuz.

0: Başında olsa uçurlağı bir karayla ya kaplan.
1: Özen gel aslan ben de ümit düşündüm onlar kara hem de dağla dağla kırıp koydu özgürdü.
0: İyi.
1: Dağla da kırıcım ağzımda uzak. Ne ayağı yemin 5 lira alıp gitti bu.
0: Buldu buldu hiç kısı yok hem de kıra alıp kas onun omal yok hem de kransız düşüp durum ayolda. Degel olmaydı şu an doğru düşündü Nurcan. Uçarı doğru taksin yaz efendim bir ala kılıçlıgan buldu. Kendi bir ala kılıç baksın. Bu mısı yine bir elan kılaylı Nurcan. Cümü? 6-nji kelin radio anlayıp sizde tıkıştın düşmep sizde. Rahmet.

0: bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmus sifatingizni o'stiring.
1: Bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf şirketinin ticaret sallarına berip, Tianyi akıl ekranı kespini becerip, turmuş süpitanızını östürün.
2: Tengşin katı mükafat. Kava için emen tazlık kağazırının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakşı bulup, hanım kızlarına rahat es kuldurudu. Tengşin katı mükafat. Kava için emen tazlık kağazırının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Rukiya Ubulkasım tavsiye kılgan bu mesulat, doyundumu mask adamdı setiludu. Altın üzük mükafatı sizini saklap durmaqta.
1: Qadirlik do'stlar, anglayotganinglar 107.4 Qatnay san'at radiosining bevosita anglatayotgan g'ulg'unchilar programmasi. Bu programmani Tirit suvi chakli shirkati alohida talab qilgan.

0: Nurning bir yo'luvchilari baka majulaning oldi bak to'silib ketdi yaptimi bular baka deb uchur qoldiribdi. Rahmat sizga, ama Nurjan. Hozir mushu anglovchilarning ichida radio anglayotgan 107.4 ni anglayotgan do'stlarning ichida Urumchi ma Shinchu tarafda, ya'ni Xinan g'arbiy yo'li tarafda, Chongqing Shaochu tarafda qaysi anglovchimiz bor anglayotgan? Yoki bo'lmasa shu temir yo'l idorasi tarafda bola bo'lsanglar, men ba deyvasanglar, Nurjonning mashinasining tok yo'q. Hozir oshiyadi, bir soat yaqin bo'lib qolaydi de Nurjon, a? Oshiyadi turib qoldi, qanday qilishim bilmay. Endi yordam qilish imkoniyati bor do'stlar olib qolsanglar, yoki mushu shu qur do'stlarimda o'zaro bir-birimizga mana shunda safarlarda, unda mana bir koshinlar ko'rilsa, mashinalarda shunda bir yordamga muhtoj vaqtlardek yordam qilamiz bu safardoshlar. Bir yordam qo'lingizdan sunilgan bo'lsanglar, aloqa qilish nomerini o'yatibdi. Biz bir e'lonni qilaylik, aloqa qilish nomeri 156 84 86 22 11, 156 84 86 22 11. Hozirdan yuzda hamda bir qism yo'llarda avtomobillar ko'p ishga boshladi. Avtomobillar ko'p mana Milhua ko'chasidan Xipinganlu tarafga janub shimol yo'nalish to'tilish bo'lib ekan. Yinchuan yo'ldan Beijingnanlu tarafga sharq g'arb yo'nalish to'tilish bo'lib ekan. Yashanjongludan Chantangjan yo'li janub shimol yo'nalishda to'tilish bo'lib ekan. Beijing o'tir yo'ldan Hongguangshan yo'li g'arb sharq yo'nalishda to'tilish bo'lib ekan. Shanshaqi Lijiaochaodan Dongarhuan tarafga g'arb sharq yo'nalishda to'tilish bo'lib ekan. Xinan Donglu'dan Xinlu tarafga shimol janub yo'nalishda to'tilish bo'lib ekan. Beijing Zhonglu tarafda, ya'ni Xinan Donglu'dan Qashi Donglu tarafga janub shimol yo'nalishda ma bo'lakdimi to'tilish ko'rilyapti. Praktik mezgilde amalba numara tatkuzmağınız yaxşı Mahmudcan. Navad 13 numaramız mı sebir prağa bırak tatılıp kese prağımız pütüllay yok oludu. Cümü Ceylan Bay bir telefon numaranızı kaldırıp sığa bu kanda gəp üzü. Mağın telefon kısın digen gəp buldu mu? Yakki kanda ol diye bana bir inik gəqi ta?
1: Yakın sıraya tepki malısını önce anlattım ben. Numarına yollatırım da. Ben bu şey
0: tatlı. Buldu. Buldu. Qoymumdan. Obligimjon, avatib qo'ydiqchimi? Unda olsa siz bir aloqa qilsang. Adil so'z sarayini oldidagi ular davoza qarab manga yo'nalishda mashinalar va ko'p to'silish ba deydi. Rahmat sizga, jumu. Ma Obligimjon, men boray deydi mana Obligimjon hozir. Obligimjon avatib qo'ydiqchimi? Vechiningiz qarang, hozir bir aloqa qilsangiz bo'ldi. Jevlan boy mashtirab to'qishmamdi. Lekin
2: programma
0: olmashtida siz mana shu vaqt qiroy qilmasangiz, shu vaqtning o'zida avatmisangiz to'g'ri bo'lmaydi asli. Bo'pti deyil, mana qilaylik. Siz ish yakshanba kundiki programmamizda avatgan bo'lsangiz bo'pti ekan to'q asli bo'pti.

Özünüz ve başkalarının bir xəterlik için avtomobilini astara qaydan belgelik arlıq saqlan, süratini aşırı etmeyi bir xəter avtomobil heydəb, tenit zaman uyuyunuz qaytışınız ümit qılmız. Hürmetlik radio anlıqıcılar qatnaş liniyası programımızın yaxtırıp anlaşılanı qarşalımız, mən program riyasetçisi Hidayet Qışşemçidin. Qatnaş liniyası programımızı Şincan Radio Televiziya Stansının yan taratqo əpsi Sılışı Tinda Masqadamda anıldı. Programımızın Sılışı Tin əpsizdimi anlaşılanı qarşalımız. Dostlar, programımızın başlığı oldu. Qaysı yollarda ketib atsizlar? Sizlar ketib atqan yo'llarningki hozirgi qatnash ahvoli qandoq? To'silishmi yoki ravonmi degandek, bexatar yo'l yurgan asosda o'zingizlar ketib atqan har qaysi yo'l belgilaridan yo'l uchori bo'lsanglar bo'ldi, may gaz uchori bo'lsanglar bo'ldi. Undan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa, so'rsanglar bo'ldi, ko'pchilik bilan birlikda hal qilamiz. Undan boshqa men yo'l uchori beramaydim, lekin programma qatnash o'yin batdi, qatnashsam bo'ladi deydigan do'stlarimiz bo'lsanglar, o'zingizlarningki programmani anglab atganligingizni bildirish orqaliqmi programımız qatnasanlar tamamen buldu, qarşalmız.

Mana programımız başlanış bilen Tanla Kaplan özününki anlavatqanlığını bildirip uçurlarını kaldırıpdı Zühra xanım müşü onundan başqa Azizi Dəmvana mən müşüm daq yaqtırıp anlavatdaman digər uçurlarını kaldırıpdı buldu köpdən köp rahmet. Onundan başqa badam taksi Yakan sayohat yo'llari shundoq ravon deydi. Bo'ldi, rahmat uchirganingizga. Yakanniki do'stlarimiz mushu uchirdan unumli foydalanib qolgaysizlar.

Radio oňuş dostlar, diýýänler gatnaş bilimlerge aýyt sual jogapladyp bolsun. Awtomobil haýdygenda şoför we ýolowçylar näme üçin bihaterlik tasmasyny takyp alyş gerek? Bihaterlik tasmasy hadisi ýüz bergende zähmilnişni ýenikletdigän bir hyl bihaterlik mudapiýa gurulmasy bolup, haýatlyk tasmasy diýip täriflendi. Qatnaş hadisi ýüz bergende şoför bihaterlik tasmasyny takamysa we şoför awtomobildäki başga kişiler awtomobilniň üstü tarapy, alda deriza äýniki, roly qatarlyklar bilen gatdyk sokulup, ejellik zähmilnişni keltirip çykyrdy. Avtomobil haydigende bihaterlik tasmasy taqsa, hadisi körilgende hayat qilış ihtimallıqı, bihaterlik tasmasy taqamagan qaraganda 2 hissa yuqur boludu. Yana yarılınış ihtimallıqını 50% töwelletkili boludu. Onundan başqa, avtomobilnin bihaterlik tasmasy qatnaş hadisi yüz bergende, ölüş yarılınışını önümlik azaytıpla kalmay, yana şoförnin avtomobil haydaş halatının toğru bolışıga kapalatlı kılıp, çarçaşını yenikletudu. Şoňa bihaterlik we ailenin bäxti üçin meýli ýokur süratlik taş ýol, töwen derejelik taş ýol ýa-ki şäher ýolady bolsun, faqat motorly gatnaş wasitalaryny haýdygan ýa-ki motorly gatnaş wasitalaryga oltyrgan bolsaklar, belgileme boýunça bihaterlik tasmasy takyp alyşymyz gerek. Endi weşin supumuzdaki dostlarımızdan kelgen uçurlar qarsam, Baratjana, Elnep saryna aldyky ýollar awan deýdi boldy. Rahmet uçurunuz tapşırıp aldık. Bayavan, Kucha Maytag taş yolunun katnaş ahval kandak

Dostlarımızdan Aliye, Seyfiyana aldının tavuzcan karapmanga yönlüşte otomobiller köplükün alaydı tosuluş yok da puçur verip de o köptün köp rahmet. Onun başka çekit isimlik dostumuzda. Muşu Aksu'nun avarayı karapasınız deydu buldu. Aksu'da hava bulutluğa temperatura 13-26 Celsius gradus kıçken cümü. Közeyneylik dostumuz, siz korulunkini sorap dikensiz, koruldu mu hava bulutluğa temperatura 16-29 Celsius gradus kıçken. Şaudu Hongcha diyen dostumuz. Qashqar şehir öpkü sanatoriyası doktorxanası aldıdaki yollarda maşin intayin köp deydi buldu. Qashqar'daki dostlarımız mışı oşçarda önümlük paydalanıp qağaysla. Qiyimcan, davancan da örümcik qarapmandıq yollar avan deydi. Buldu.

0: Dostlarımızın bir aylana ismi yok. AT-0857 degen dostumuzsa. Janubi poyiz stansiyasının Tianshan aydırımı kagice yolla ravan deydi. Bu da rahmet uçurumuzga. Onun başka kaplanınki avazlı uçur yetip kaptı. Anlayılı.
1: Güzel kız yakışın anla. Şenki ve kadı yanımda son. Nağın hoca anla fakarak mağın işe alın ki.
0: Bu da rahmet.

Dostlarımızın Ali, Miren, Şauçu'nun aldıdığın ve katırıp kırıp mağdım. Otomobiller köyüp, lakin olaydı digerek tosuluş yok, deydi. Bu da rahmet uçurunuzga.

0: Obletda Jermin Guangchang'ın aldıdaki yolla, maşinla mı pek köp emez. Minin Qashqardan dostlarım kelgen. Buldu buldu, eh? Buldu. Uçurunuzu tapşırıp aldık. Bay oğlunun ki avazlı uçur etip kapdı, eh? Anlaylı. Bay oğlu.
1: Selam 1074 Kıbrıs'tan da müsaftanlar hayırlı olsun. Namaz konuşalım, Çinyalı, Türkiye yolu yazıda. Kıbrıs'ta kadına çekim güzel köp. Türkçü sağlar.
0: Buldu, rahmet uçurunuzu.

0: Qaplanninki ovozli quchori keldi, anglaylik. Qaplan.
1: Hidoyat qilma armoda yana shubanjaliyam 40 000 yo'lni chiqaman kedi.
0: Ha, bo'ldi, rahmat. Davomliq yo'lovchilar bilan ta'minlagaysiz. Muhtamu. Muhtarmu, muhtammu? Muhtamning ovozli quchori.
1: 174 reaksiyachilar yaxshimisizlar? Men bir maslahatlar, 2020 yig'ilib qolgan mashinalar parti bizim ishimiz bo'ldi, to'xtatib, singlini qilib, ko'pam to'xtatyapman. Mashinaning motoriga, batareyaga alohida bir ta'sir bormi, yo'qmi, aytib olganman. Bizning maslahatlaringizga rahmat.
0: Anladınlarmı? Qaplan, anladınızmı? Ma muhtarniki muhtammu? Mish dostumuzinki uchurni anladınızmı? Anlagan bolsanız, anlagan başqa dostlarımız bolsanlarmı sizlarma bir javob qaytarib beqanlarchu? Ablikim, ablis, sizning uchuringizni topshirib oldi, qandoq bo'lsa. Bugun men programdan chiqib, men uchuringizni yetkazib qo'yma. Atini o'tkazib, undan keyin bassangiz bo'ldi, jumi? Berib vaqtida tishingizni yudirib, tozalatib qo'ysangiz bo'ldi. Adiljon Guanxuy ko'rikning ostida bizga manga yo'lnishda to'silish eg'ir deydi. Bo'ldi, rahmat. Patigul xonim, men butun programmalarni bek yoqtirib anglayman. Atigandan tatib kechgacha anglayman deydi. Bo'ldi, rahmat, davomli qatnashib turing. Sizning muhtar berish qitim sanangiz xil ko'pkan. Buda endi programmamizda mukofot ib qilish ehtimolligingiz bo'yicha davomli qatnashib turing. Tursinjonning ovozliq uchori.
2: Sizlar qandoq ahvolingizlar, yaxshimi,
0: yaxshi
2: bo'lganmi? Men tajribam taqdirga anglayotman. Men anglayotgani 10 yil bo'ldi. Qilayotganmiz, ish qilmagandek.
0: Ha, bo'ldi, bo'ldi, rahmat. 10 yil bo'pti, siz anglayotgani bo'ldi, rahmat. Endi temmi. To'xtang, ichilmadi g'u avatgan narsangiz. Shinmin g'arbiy yo'li qo'sh yo'lnish shundoq ravon deydi bu xalcham. Bo'ldi, rahmat. Omongul. Men bekli yoqtirib anglayman, atigan assam kech sizlar bilan tang men bu radioda kich anglayman deydi. Bo'ldi, rahmat. Uchringizga sizga uchur berish qitim sanoz xili ko'pgan, yana davomli qatnashib turing. Vo ayja degan do'stimiz men anglayotaman deydi. Bo'ldi. Qaplanning ovozi quchori.
1: Zaqqilma anladım. Maşinin tez sunyanı kıpı yoktu. İki yıl nasıl maşin kapsanı toktu yoktu. Peki neyi de tatmattım. Maşin daha bas teatr bağımı dedi. Peki teatr buldum mı tırgı?
0: Haa, teatr buldu kendi. Haa, buldu buldu. Rahmet Kaplan'ı. Adilcan. Praktik vaxtı da Sibir Pravid'in bir numar tatlı kese kandak toluqlayımız deyip sizde. Praktik vaxtı da toluqluğul bulmaydı o deyim. Praktik vaqtida to'liqligi bo'lmaydi. A shu yangilindiga vaqtida yangilindi, lekin to'liqligi bo'lmaydi-ku deyman. Isil yashaningki ovozli quchori.
3: 174 yo'l bo'lsa, yo'l chibrayman. Qarmay, g'arbiy yo'li, ko'zni asl yo'llar, savol bo'ldi shu.
0: Ha, bo'ldi. Rahmat uchuringizga. Yana uchurlarni yangilab qarsam. Mila Fujuangshi ji degan do'stimizning ovozli quchori.
4: Men bu programmalarni yoqtirib anglayotgan 9 yil bo'ldi. Yaxshi sizlayapsizmi?
0: Yaxshi
4: yoqtirib anglayotman. Tikkani majon qadag'ay anglayotman.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Zihra xonim sizning muftirongizni topshirib oldi. Nurning ovozli quchori. Na, bo'ldi. Mamatjon Tusun. Shinxua janob yo'llari ravon ekan deydi. Bo'ldi, rahmat. Patigul xonim, men sizning muftiringizni topshirib oldim. Men radio anglayot qili 15 yil bo'ldi. Butun programmalarni anglayman, xizmat vaqtimda ham anglayman, damog'a vaqtimda ham anglayman deydi, a? Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa yana Azizimu mana. Praktika vaqtida nomer to'liqligi bo'lmaydi deydi. Qaplanni.

İttifaq yolu, yani Minhua köçüsinden Xepingna Luguchibo'ga arlıq janıbdan şimalğa avtomobilla intayın köp tosuluş eğirraq gajima dostlar. Yana qarsaq asasen azır bizinki mişu qawda xaritisige çıqqan yol bileklerninki köpincisi avtomobilla köprek azraqtan tosuluş bakin. Suju Şarkı yolu koşumcu yolu, yani Yinchuan Ludun Beijing Janubi yolguchi boğa arlıq şarıqtan qaribke avtomobillar köprek azraq tosuluş bakin. Yingbinglu, qaribden şarıqa avtomobillar köprek azraq tosuluş bakin. Qingnianlu, Dongchuan Ludun Xinmin yolguchi boğa arlıq şarıqtan qaribke avtomobillar köprek azraq tosuluş bakin. Xinfulu, Jinludun Dongliangluu yolguchi boğa arlıq qaribden şarıqa avtomobillar köprek azraq tosuluş bakin. Dostlar, mışu uçurladın önümlük paydalanıp qalgaysılar.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yolunu aldınız hem bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
2: Başlamdık.
0: Başlayalım.

0: yaşıl boğan vayda bey. Hoş kadirdik anlıkçılar. Onda olsa bir gün hem de doyun şimdi onu açamadık. Seltirip doyunumuz şimdi harımızda. Yani böyle isil yemek içmek zorlarını bizden reyas açılarımız size kösetmek için.
1: Şimdi.
0: Onda olsa anlıkçılarımız radyo çastı tanılanı bir yüzyette tört kütü ağırlık ama sana baştan ahire radyo çastı tanılanı bir yüzyette de tört tutulsa bugünkü hep de ahirdeki sepranlarını kömürlük demlerge iyi kılış için sizler için bir yarım saat mülazimet kılmak içimiz. Bozbayım Hidayet Kızı Şemşin'in digendek anlıkçılarımız her kas yol bileklerden kıymetlik yoluşur be sana. Onun kendi bizim bilan paranglishda qolaydigan filmlar bo'lsa, shundoq qoldirib qo'ysanglar tamom.
1: Shundoq do'stlar, do'stlarimizdan ko'pinchilari endi ba'zilar do'stlarimiz yo'lovchi beraman, lekin programma qatnash o'yin bo'ldi deydigan do'stlarimiz bor ekan. Ani shundoq do'stlarimiz bo'lsanglar, yo'lovchi beramisanglar, hech qisi yo'q. O'zingizlarning programmani anglayotganlaringizni, yoqtirib anglayotganlaringizni bildirish orqali programmamiz qatnashsanglar, tamoman bo'ldi qarshalmiz.
0: Albatta, bizning Vision salonimiz XG
1: 1074 FM.
0: Onda asa nihayet cüşkün keyfiyatımız bilen. Sizler anlayıvatkan Çimendi Gül namlık çatma nakışlarımız bilen programımızı başlayıp gettik. Demin sümemde Nurgun anlayıvatçılarımızdaki Muşi Ceryan'da uçurlarını tapşırıp aldık. Bek suyunduk. Kursan bulduk anlayıvatçılar. Sizlerdek anlayıvatçılarımız boğallık sebebiden biz tekimi bir hıl gayret gelip, tekimi etraplı, tekimi yakışma lazım etkisi.
1: Şimdi.
0: Kırışımız.

0: Bakalım.
1: Hem bana içilip.
0: İçilip.
1: Bugün hem de hep de akırı bulundu ki. Belki çarçap kaldı ya anlık uçlarımız.
0: Hmm,
1: özümüzün yakış keyfiyatını dostlarımızla yokumlandırayla dedik.

0: yollarınızda.
1: Biz hemrah.
0: Onda asa anlı kızlarımızın ki yana uçurları karaydı.
1: Buldu. Yana uçurlarını yanılıp karısak. Ma temirgen dostumuz abay ki bizimki katnaş liniyesi programımızda mı? Muşun soru gantı. Töğütünce ayına 30 digen nime dep. Muşu şınyan kıldığa vaxtınız. Muşu şu 2027 ile töğütünce ayına 30'ı toşu diken. Muşun adın 3 ay burun. Maşinanızı şınyan kısınız buldu digen gepçü mü?
0: Doğru. Hani kendi birisi töğütünce ayına töğütünü çönmedim deydi. Töğütünce ayına töğütü masu. Sugurtanız mecburi sugurtanızdan ahırlaştığın vakti. Şuna siz en yaksı 3. aylarda siz ma yıllık tekşürüşünü ötküzüldün. Bu mesela 4. ay içinde yıllık tekşürüşünü ötküzmezseniz 4. ayının 4'ü mecburi sugurtanızdan vakti oluşturduken. Yakı bu mesela 4. ayının 3'ü siz mecburi sugurtanı ilvetken deyin. 2027 yılı 4. ay içinde abdumabulanızını yıllık tekşürüşünü ötküzüverseniz buludu. Bulam da. Adılcan, riyasetçimiz Adılcan'ın uçurunu anlayla.
1: Anlayla.
2: Yaşımcılar, riyasetçiler ne yaptık ya? Hidayet kız yaşı mı?
1: Yaşı mı?
2: Ben senin ki, ben Pango 100'u gazeleştim. Ben sen Mesut'a.
0: Mesut'a.
2: Kıfra kanısı. Geldik, bir yok görüşüm başa çektik. Radyo aldırdık, bar dostlarımız. Doğu Üniversitesi bir hoku tekstilimiz. Flayen bir tekstil vesaire.
0: Buldu.
2: Dostlar bir çürük, huzurlanan bu olsa.
0: Bulda biz mi anlı uçularımızı alayla teklif kılıbatken tok. Nen sende ki Mesta Kahve Hanısı. Demesin mi Mesta Kahve Hanısı ama Ürüm Şehir içindeki ki dostlarım cık bağlan.
1: Tarmak tukalları intayın köpe.
0: Hem de mi nen sende ki acayip güzel. Bulup mu bir gün keşke Şepek Nuru'da etrafları degen sel etraftaki menzerde 206 getirgen şimdi mi? Mesta'daki bir hıl özgücü bizek, özgücü laya, özgücü muhit. Elki kahvelerdeki bir hakiki kahve fırkı. Elki taamlarıdaki bir hıl mezlik fıraklar. Şundak mı?
1: Şundak.
0: Kişik hazır bir işleydiğen bir muhitte. Hazır biz Şipinha ve Doyin supumuzda.
1: Bivaskı sumaçak kılavatımız. Şuna dostlar şu bolsam şu Doyin supumuzni ve Şipinha'nı içip körüp. Bir körüp yıkanlar sizlerinin ki. Şimdi mi? Muşu hepte ahırdaki yakşıgi küllerinlani. Aramanlani yakşı ötküzdüğen yakşı bir tallaş hesaplandı dep oylayman.
0: Onda olsama radyo anlavatkan dostlar bir hatarlıki dikkat kan asılsta. Ya ki öydü programımızı anlavatkan dostlar. Doyin ve Şipinha'rımızda. Merhamet.
1: Merhamet.
0: Nijat'taydı Mevlutak'a yakışma ben akşam Molli'ye giren aptalları dükkanı Beyvas Köz'te birinci olup verip haksız aptal almıştırdım. Sizlere rahmeti bu Nijat'ın Riyasetçi Molli'ye giren aptalları dükkandakilerde mi? Sizlere rahmeti de. Kandırak ki aptal kandırak ki. Bugün bir günde de belki önümünü
1: kökem olsun. İstikam buluşu mümkün ne?
0: Nijat intayın kursan babsız. Sizge mi rahmet? Bizdeki şu Beyvas Köz'ümüzge katnışıp rahmetanımız kagininiz köptün köp rahmet. Hoş, onda olsa. Mahsulat hakkındaki tesiratınızla anlap bakaydı. Olam da.
1: Kaplan'ın ki avazlı kütür kepti o anlayla mı?
2: İlahiyat kızlar ruhu açıldı. İşeyen karakmanga yeni sıradı. Mahsulat kepti gelirken koyusası karakmanga yeni sıradan kendine yönet.
1: Buldu.
0: Mehmet, Mevlutak'a ürümçede Molli Yigir'in aptalları ne adı satı? Bu bekçik tepketken tuk. Mavu Çin'da ultrak rayını bak. O davendeki Çin'da ultrak rayını. Şunun töt köçü dokmuş da. Molli Yigir'in aptalları maksus etiyor onu bak. Yakımız ama Şiyun'un ki Lantiyan Yiçi Arçi tarafından

0: ya deydi.
1: Ma yaşta hambavını yaptı bırakıydım.
0: Yisek bol deyip balarımızı yeydi demem siz.
1: Ha, vallahi bile hambav talışım neymiş kılımız deyim bu yaş vakti de. Değil mi o? Ha. O bir hambav yiyiz ki gitip yavasam bulam da. Bağız yan.
0: Yöcünge körük, ma o davendin sen şans tarap karapmangan tarapta. Nur Ahmet sonra keselikle doktor Hansan oldu bek tosılıp gitti yarım saat buldu. Mıdırlamay tu doktaydı İmamcan.
1: Buldu. Yusufcan manı bir hissiyat koku veren hadi başka bir mezmun almıştın ha onun kendi hissiyat koku vereceğim ha. Riyasetçiler yakışı mı? Daha çok yıldır koşu yılın iştirafındaydı. Hatırca mansalına bulduk ya.
0: Musacan 5. Ultrak rayonu aldığının oyunup inla Hangdi Kızılçırak dokuğu kevce yollar avandaydı. Kaşkaydı yolufçarı iki yaşında mı Musacan ha?
1: Kaşkaydı yeni bir yolufçarı. Kaşkaya yağı vakçarakta maşın çık. Dikkat kımayınlar Ahmet. Keyfiyatım yakışı sılınan uçakı dedi. Bizden keyfiyat sizin ki diyor. Balo.
0: Balo de koyalım.
1: Ama kaşkaydı şu balo dedi. İslamka Zöhre adam gidip koyun bak iyi giyiz ayak giyip yaptı dikkat kıpansın deyip. Vey ben bu şu ayal kişinin ayak giyişine pekat arlaşmayım ben de.
0: Ru Şenşen diyen dostumuz ha maşinamdan soğurtusunu.
1: Okeylere.
0: Konda buldu bu mason sıpırla.
1: İngiliz pesop git kapta.
0: Şunodun yar yar sendin 12123 eptin köygül bulamdı.
1: Buludu. Vaktini köygül buldu. 12123 update alıp kirip alıp yıllık tekşürüş kıldığa yeni çeksenle en aslında Joe Changshan daydıgan bir yeri var. Maşina başka ülke Peijon'un özümünün namı dedi. Hazır Örümçe'de maşin yeni seti bakan soğursa bağım yok bilemeye kaldım da. Aç Ruşen Şan aç o 12123 update alını içip yıllık tekşürüş kıldığa bir vakitleri çıkıldığa yavaş yani bassanız en aslında mecburi sığırtsa kançilik vakit kaçan toşudu şunu köygül buldu cuma ru şenşen
0: Kaplan sizden yazmıcı uçurlarınızın köyduk cuma köyduk
1: şimdi ama yani en yolda maşini köp tostası yok daydı molli yigarın aptallarını almıştırıp İğzı kulukı yetken Nijat.
0: İğzı kulukı yetken Nijat. Davutcan deydi Mevlutka yakışımsız. Kahve işkili bağmadınız mı? Deydi.
1: Ey, mə üyədi kahve issem. Mə yedi ki kahveni.
0: Kim işçi do diye
1: kim işçi do kim demleydi o sileğe ma o paran kahvelerini şimdi ama çırak yakınlaydı vapadır bu oyunun içinde perden tatı itip anla atamsız bu programımız ne ya çırak yakınak vakti mi tıkı
0: yine Abdikerem Aka sizden mu fıçıranızını tapşırıp aldık 10 yenge 5 gün bölü vetti esli 10 kent o
1: abi encurna paranı
0: iken encurna paranı iken ne buldu
1: TRMM degen dostumuz. Vay neme degen ösek söz tapadigan balla çıktı. Ey moşu yeşimde men titrep durup kanda dükkan açım he.
0: Nur, yol haber birey, Vitae Cenub yollarımı koşuyordu işte. Maşini köp asırak dosuluş pa deydi. Buldu rahmet. Onun başka tor taksi yasın canı. Ciyinlu, Şimal taraf karapmanganda otomobilla köp dosuluş pa deydi tor taksi yasın canı. Buldu rahmet.
1: Adılcan Dundalyan Kızılçırak bilen Hışın 3. karar Kızılçırak'ın oturusdaki yolda maşini bek köpken cümo tosulup yüzüngeydin kegen yönlüsküm eğer tesir gözükte. Dundalyan Kızılçırak bilen Hışın 3. kararı kayrıldığın yol bölgede. Aç yol bölgede maşı aptım keşte. İşte şu dağa baktılar aptım o bula biraz köprek bolu atıdı. Cuma dostlar paylanıp kalan Adılcan'ın uçuyorum. Rahmet.
0: Sıdıkcan, Kışkar yavak görükte bir kök maşina bir görük maşine bağ. Dikkat minla deydi o.
1: Sıdıkcan'ın imla.
0: Ve hata ki bu Sıdıkcan'ın.
1: Şimdi kayıtta bir imla cahitten terbiyelisek. Ya kımısı bir avazlık fıçır besin boptik ya Sıdıkcan. Okumakımızdan testi ki elimiz yakşı okuttuk ya.
0: Resmi.
1: Bambıgan bası ma fıçırlan ok boğulu olmaydı cuma. Mehmallarım aşkanısının ki ala kılıç numarı ya ki inek orne. Ma o kaysi edikisin deysiz. El kut digen dostumuz. Mehmallarınız basa mehmallarım aşkanısı başlasanız bolada. Ma fliven bak o. Fliven de ütüp hınçan oltrak rayına kayrılığa yol ba.
0: Aç dokmuş traf.
1: Fliven de ütümüz. On kol trap kayrılımız. Kayrılığa baktır. Aç flivenin ki yer asla abdumobul toktuş meydandın zaten ütket iki yılla. Abdumobulunuzda ya yer asla toktuşsuz ya udalık abdumobul toktuş oranı toktuşsuz. Buranın nezife çırakları var. Nezife.

0: Şunun kıypaşı udaladı.
1: Vudaladılar zaten. Eşek basan zıldı. Hazırca biz de telefon numarını yazıp alan yaptık anlık açımız. Anlık sırımız evet evet bireyli. Yine korunu bile aldınız mı el kuat? Bilgen bulsanız bildim den. Biz hatırlayacağım olaylı. Bulam da.
0: Reyhan Güldeydu. Yıkışlık avazınlan anlığaş koruldun lopnur kubandım deydu. Buldu rahmet.
1: Yollarınız ravan bulsun. Hazırak ilan anlamda.
0: Buldu.
2: Bir geriş yarım köpülge yaraydıgan ürümçe Longchang kod sirke Tianshan birinci numarlık turalgısı tabiatı boysunu 10 milyondan artıq mablağ sinni barpa qılınğan ali dereçelik bağbaranlıq mahal Versan sarayının manzırsıdan örnek ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalgısı sirke otır hal egiz qabatlı binalarda əmm ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairesi var. Derizinizde assığınızla Tianshan bağ orman manzırsını köreleksiz. Əmm adam intildiğan esil oltırıq rayondan öy setüleş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
3: Tanıştın katı mükafat. Kava için hemen tazlık kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tanıştın katı mükafat. Kava için hemen tazlık kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Rukiye Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu mask adamdı setiladı. Altın üzük mükafatı sizini saklap durmakta.
4: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun bevasta anlatılı batkan yollarınızdı biz Emrah programımızı. Yollarınızdı biz Emrah programımızı.
5: Bizge her günü her kaysi yolladın uçur verip anlı uçularımızdan seferge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızı rahmet.
6: Programmalarımızni yoqtirib anglab, qalbidagi eng go'zal his-tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
5: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oqko'ngil do'stimizga rahmat.
6: Sizlar bo'lgachqilar biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
5: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.
1: Yollarınızda.
0: Biz Hemra.
1: Hoş kaderlik anlatıcılar. Bizden Vision salonumuz XG1074
0: FM.
1: Ondan sonra anlatıcısı devamlı radyo çastı otanlarını 107.4 doğruluğa istiyor. Cuma. Dostlar. Devamlı türlü yolluşları ben sana bağladı. Bugün hem de hep takırı. Demesimi toslu vatkan yol bölekler hakikaten ait köp. Mesela Beyhvan Gavcağı'da toslu hakikaten eğer. Sucu şarkı kötüsü de tosluş eğer.
0: Şunda.
1: Yenlu. Vay ma yenlu ne boğandı bir gün.
0: Yenlu da mı eğer kacımı tosluş?
1: Onun kendi iştipaklıyla şunda mı? İştipaklıyla törtüncü oranı çıkıptı. Yenlu iştipaklıydı mamakçı boğalla. Sen öyle şey rahman sana balık kacımı ağına koşturamız ha. Qadirlik anlıqçılar Şinjandakı ən istiqamətli izləş fəaliyyətimizdə sizlərə güclük tövsiyə qıldığımız bolsa Ağ Marvayt un yağ qırıç açıq sollarını işlətib mehmanların alqışı qərish kilib atqan mühitə azadə həm taamlarının həqiqətən təmi var. Mehmanlarını başa salanlama adıqınlar çıxdıq. Fulivəng yığında işlətilən mehmanlar məşğanı tövsiyə qılımız.
0: Şundaq, onun başqa Adil Soda sarayının udulğu içilğan şiyü dodo şanımı tövsiyə qılımız.
1: Şinjandakı ən istiqamətli izləş fəaliyyətimizdə yana Pəsil şirkətinin Pəsil Ram Dendrici işçiliyimə qatmaşdı. Bu işçiliyinin ağzını içiblər, işçilik kodunu salmaq qısanlar, mükafatlar səni saxlavatıdır. Bunun içindəki ən katlı mükafat, döltümüz futbol komandasındakı közgə görüngən Mahir Bəhram Abdüvəlinin müsabıqısını nəx meydanda əxsiz görüb, gələlə işlər verib geliş. Ayırplan bilti, tamak, yatak, əmmini
0: Pəsil şirkətə
1: öz üstüge alıdı. Ondan başqa Bəhramın imzası üçgə Mayka qeyrişiş, Bəhram bilə nəx meydan sürək çüş pırsızı qeyrişələ işlər.
0: Əndi onun başqa bizdən kimi şu Optimobil klubi paliyyətimizdə Molli Qırın Abdullarını təvsiyə qılımız. Namı qulaqdan qulaqı yetkən.
1: Pulunuzda ticaydıqan.
0: Molli Qırın Abdulları.
1: Cay caylağı seçişi oraları var. Nicatlağı yarab ütk etibdü. Optimobil almaqçı basanla Molli Qırın Abdullarını alayda təvsiyə qılımız.

0: bildirmedi.
1: Ey Nurcan, aş obligim canı çoğu, ben programıdan neyimi bədim, mukabat bədim.
0: Ne mukabat ediniz?
1: Mü şu şahsat iğiz boşluğa mulatır, yasın 100 yen kıymetli ki çiğ duruş mukabatını bədim. Şuna yakışlanıqdı, Nurcan'a yardım kıptike, şuna bədik.
0: Davutcan, Yaşarcan'ın koskı kalırsa, cinim Davutcan, şekiden. Yaşar Can'ın görüp meyye gidiken bilen biz onun koskunu onşap koyamayız. Ya işçi gitat ya mayma hop kaptı de tüzlep koyamayız. Davut Can. Ma uçur ma uçur deplu bezanla. Bez çoğunlarımızdan sel çıçırdı yıkıldığa iş oldu da Davut Can. Yaşar Can ya program anımıza Yaşar Can. O kolu da aparat tutsa Yaşar Can'ın Davut Can. Biz mi o gekkılı koymam hakkıma? Ma biz gidesiniz oldu, ma olduk ki çeçeğiniz andak durup da burnunuz maymak gitmeseniz biz siz için on şayımız Davutcan. Yani bu galeti durgun ben ne bilmem de.
1: Biz köyümüzdeki hazır köreş imkaniyeti yok biz gemiye de programı işler.
0: Davutcan. Muhter Bekti akımızın avazını anlasın.
1: Anlaylı, anlaylı.
2: Hürmetler, yasakiler, yasin dağların elen tadoğluna.
1: Yaşı,
2: yaşı. 78 boğan Muhter Kasım'ın otuzdalar. Sen on salamet olsun.
0: Rahmet,
1: rahmet.
0: Muhter, çoğunda da rahmet, rahmet.
1: Çoğunda da alı dediniz.
0: 78 kırgan tutsa.
1: Siz o çoğunda dağınız bulam da.
0: 78 kırgan çoğunda da
1: alı dediniz. Ben desem, sen kamlış ya.
0: Ondan sonra Muhter Kadem
1: demem. Muhter Kadem siz.
0: Ben de 20 yaş çoğun kandık. Ama bu siz bir çoğun dada dana.
1: Çoğun dada dedim. Muhter dada dedim.
0: Doğru 78 kırgendik. Elbette örümetimiz var. Salamet bulun.
1: Salamet bulun. Mengü avazınız mı şu radyoda? Caranlap tutsun.
0: Şimdi manımışla okşar çoğunlarımız anlaydı. Mesela 80'den halkı kallaba. 90 kırgendik mi programımızı anlaydı. Lekin katneşiş imkaniyeti bulmaydı. Şimdi ma Muhter Kamlağa mesela balları yakımızı özü.
1: Ügünü ağam buluşu
0: mümkün. Ügünü ağam mümkün. Balları kitip ağam buluşu mümkün. Bak hoş bulduk. Perzentle. Üyüge kayıtıp bugün hepte akırı. Atalıranla bulan uçuraşıqa vaxtanladı. Mesela üyü kırgı vaxtanladı. Bizden bu rüzet tötünü anlağıtkan olsa. Bizden kim hoşu veşin sağlanımız bir kayıtıp yeranla. Geomiyansı çıkıp yeranla telefonu anlağın ki. Olsa bizden fikir almıştırsa. Özden avazını radyodan anlısa. Bu mu bir hoş bulduğa iş?
1: Könlü içilip kaldı, hoş buldu. Şunu çoğu silemi şu perzentle öykü kayıtkan deyken çok kum çoğunluğa mı şu yardımını kılıp telefonunun cumiyensi çıkağı dek bulsa. Enco telefonlarının asasen çıkağı bulduk. Şu telefonları çıkarıp, ügütüp, müşünün de uçur bir işin çoğu bir ügütüp koyunla. Aşıla mı? Özden avazını şu radyo arkalık anlığa deyken bir kıl ilgi nemi tuyğusu deyimiz mi?
0: Muhabbet tuyğusu
1: buludu. Könlü içilip kaldı, hoş buludu.
0: Şimdi bizden ballarım da vatka vakti de, şu ballarının avazını anlayan dek, bizden yakın bir aralık durup para anlaşan dek tüyüğün keledi. Bu mu? Olan ki salametlik için tekime paylaşıyor.
1: Şunda.
0: Biz oylamıgan caylarda oylamıgan anlayıcılarımız var. Mesela, muşu kays terapti desem bola, şikabanın içi de, bir kata üyle başlıyor. Yani bir kavup hallanın kışı da, bir akımız bak ya yeş çoğrak. Emdi selliki salametliki digendek yakışamazken teri kipla başkalarını tıllapla jüriydiken de likin radyonu bek anlaydı ki. Bir günü bana bir ağınam şun resim tatıp evetip de davamlık ilki başkalarını tıllap çeçilip de jüriydi gandı. Likin bugün senin gipanına çıkarsam acayip bir hoş oldu deyip hemimizin ismini ataptı. Hem Mevlüt İbrahim neymiş kılıdı? Dese Menandın tatip, tüftün sizin ısmanız Zükre'nin tatip, tüftürü yasaycın, hemimizden ısmını atıp, ulan neymiş kılıdı, ulan Adem Tullam'dı, dese elki öz ağaçını. Ya ya ya, ulan katnaşını sözleydi, onda demen cümü, ulan bek yakışı kekildi, de. Demek şu anlıkçımız mı, belki anlavatkan bolsun mümkün. Demek manım için de anlayışlarımız var. Rahmet sizler geldim.
1: Rahmet. Hem de çoğunlarımız asasen de gidek radyo kumar kilodu. Şunda kul.
0: Doğru.
1: Şuna şu hem de radyonu anlap bile özgü hoşallık tapıdı. Lekin biz bilen alaklasa, bizge uçuru yollasa, şu radyo arkalık özünün avazını anlasa tek könlü tekim hoş buludu.
0: Salamet bulunla.
1: Salamet bulunla.
0: Çoğunşallığı yolla ravanket ortaksı yazın canlı. Rahmet. Eğer hoş yanışan. Biz ama programının IPP'sini cömeyen çıkamayız. Veyşin salonumuzdakini çıkarsak buludu. Veyşin salonumuz hazır. Siz bu şu fikir beri vatkanını dinsel. Kendinizi çekinip en üstüde şutalsızlık var. Şu yani bizip tenca cömyen derken bir var. Cömyen. Şu yani basınız da cömyen çıkıdı. Onu izdep avar bolsanızdan acıt yok Roşan. Fakat apamsız beni fıçırtıp qağa vaqtırman çıkırıp beren akaldan ama çıkırıp beren.
1: Ne lütkan özü çıkırıp burdu.
0: Evet, rast ben. Zadı silah için mulazımat kılışkı her vakit tayarman.
1: Adılcan, ne hırşın, cinkün taraftaki yollarda maşinla köpü işgi başıldı, deydi. Buldu, rahmet.
0: İsmi Tursuncan, o şinhağı çıkıp özünün demdi. İsmi Tursuncan mı? Mem temin bilirik ya bana. Benim hazır işkinci kıtım fıçırı yüzüyeyim. Şoförlük bravısından 13 gün umur hatırlanırken mesela. Kançılık vakitte. Taksi kesiklerlik genişlikte tızında kılıp oldu. 3 yıl içi de 13 gün umurunuz tatilip gitmeyken olsa. Mesela hazır tatilgan olsa demek maşından 3 yıl ötkendikin taksiye deş icazat namısı ki tızımını talaysız.
1: Lekin şu 3 yıl cereyanı da yana 13 gün umurunuz tatilip gitmesi gerek.
0: Onu da okuyup kaşa.
1: Doldu. Yani 3 yıl kendini sürülüyor verildi.
0: Poşinikinan, poşinikinan. Bombay doldu. Paravınızı ile 1 yıldın ki bir yıl dinkin hem praktik vakit toşudu. Şunun dinkin ki 3 yıl içinde praktik telefonu anlayma paravanızdan bırakla 13 gün numara tatlı yapması gerek.
1: Cırşin Rın diyen dostumuz da ben bu maşine edip gidip anlavadım ben maşinamı çıkarlanan hemisi radyo anlavadım ben anlap zerikmedim cümle bu radyo ne deydu.
0: Rahmet.
1: Buldu rahmet. Meyli Mınşan Kaşkar şehri paynap yolu koşuyorsun işte ravan. Kızıl çırağda sel maşini köp. Mövlütka paynap yolda satıraşıqana açıdığan bir tonuşuğun sizgi salam meyitti. İsam kamını ilip gelse bayramda çiçin aksız yasap koyaydıydı, deydi.
0: Çaşastırgan kapını kımmanla. Vaktini sırap kıp kiçekin çaşka. Paynap yolda çaşastır. Oturamda kaldığımızda şaldamın tatlı ya. Bizden çaşlardık ama bozalıkı kitiyip yasap koysak ya bir yerlerden şunda ama. Şuncilik satıraşıqan kırıp satıraşının kaçısını avar kılıp, gallaştırıp. Onun kendi satıraşının vaktini ilişki
1: ketmeydi o demem sizde. O var kılış ketmeydi o de.
0: Ketip yerim de yasabası buldu üye bir yerlerine. Rahmet o satıraş inimizde hoş buldum nekin. Paynap yolu bağı vakti de bir görüşüp çıkarmız değil mi? Ama Gülçe'ye degen dostumuz radyo kumar kananamdan resimini avetim dedik. Yani o zaman manda anla ötüp de.
1: Uyye benim diye umak mamay bu.
0: Bir çine etken çayını aldık koyup da.
1: Radyo mu aldı diken?
0: Har radyo aldı diken. Onun kendinden yine de bir hesel bakken. Boptu mışın da çoğunlarımız her vakit aman bolsun. Onda olsa bizimki Nensen Mesta'da Bivas Köz Kılıbatkan riyasetçilerimizden telefonu olan diye kabul kıpak Ali.
1: Buldu.
0: Yakşı mısla?
2: Yakşı mısla riyasetçiler.
1: Yakşı yakşı.
2: Gayet kız yakşı mı?
0: Yakşı yakşı kaçalımız.
2: Rahmet biz bugün bana Sincan Isiltem izdeş sefirimizde muş timimiz bu içe Ürümçin Ayas Benfango yüzü yine Nensen'deki Mesita Kahvehanısının Nensen dükkanı geldik. Nensen Kahvehanısı'na.
0: Karşalımız.
2: Bir yanın Isilmuşu keşke sepaktaki güzel menzersin huzur aldık. Köyduk turdaşlar ile birlikte. Muş işçini, teşini, muhitini, bağlarını, tağlarını tanıştık. Çıktık. Hem de radyo aldırdık dostlarımız da oyun şöpün havlağı kırsanla bu menzerden İsil tağımlardın huzuralala isle. Hem de muşu Kafakan'dan bir mırzatlı bir ziyaret tutmakta.
0: Buldu karşılığımız.
2: Bir paranlaşı bakayla mırzat.
1: Buldu.
0: Mırzat karşılığımız. Rahmet.
2: Yakşı
0: mı? Yakşı mı?
2: Hazır mırzat hem de muşu Nensen mesleğininki Nensen Kafakan'ın aşkılık kanç uzun buldu isle.
3: Bugün ne şikayet oldu?
2: Bugün şikayet.
0: Yettinci ayının 18'i açıp kendim,
1: ne şikayet oldu.
2: Demek hem de şikayet yarayandım, Nurgun dostlarımız hem de özlü gidin kilip bir şey gitaka akıgılı, huzurlanıgılı, kilip özlü gidin teşvikat bulup bir yanın soğudu şikayetinin yakışıyla avatlaşıp kaldı. Hem de şu radyo aldık ki ve başka kurdaşlarla tıkımı bir dildiriş için, hem de aldığımızda bayram bir kilovatı da Cunçu bayramı, devlet bayramı demeliyiz. Ya ki şembi eksen bir kilovatı da bana ertesi ögün. Bütün açığa da bir ballağın eli korusun kanlı, eli aşk mescidine. Anımızda takı akıldığa esil mezlik taamları, esil güzel tabi menzirsi, esil boğamış, güzel romantik şarkısından teklif kılımız olsa.
0: Buldu. Bayağı mı biz duyduk belki mazır ki kuyaş taza oltırvatkan menzire.
1: Onun üstüge güzel bop ketken buluş gerek de hazır.
0: Tabiyet astasta küz koynuğa. Küz pesteki kadem koyuvatkan boş vakitte. Bir stakan kahveninki huzuri. Kişiye bir hıl azadilik. Bir hıl tenişlik. bedellerge

0: bağalla. Şiyi dodo şağ beranla. Adıl da sana odıl adacı mı? Onun başka pəsil şirketinin pəsil ram dendrici işçimliğine mi tavsiye kılımız? Ağızını iç plaşkili kodunu salmak sanla.
1: Oylamağa mükabatlaşkın. Ki
0: közgü görüngen Mahir Bəhram Abdivili'nin musabıqsı nəhməydan dəxsiz görüb. Kilala isla berip giliş ayırpılan belti yataqtama qaqının hamısını pəsil şirketi üstü kalıdı. Şunda. Onun başka Bəhramın imzası üçgə Maykaya erişeş Bəhram ile nap meydanda sürek düşüş pırsızlığımı eriş ala isla.
1: Şimdi Optimobil Kulubi paletimizde namı kulaqdan kulaqı yetken pulunuzu tece edigen Molligerin aptolarını tavsiye kılımız.
0: Şunda qanlı uçular bulağı bu uğurluğa rahmet etişimle birge dostlarımız gibi köptün köp rahmet etimiz.
1: Rahmet silege.
0: Erişet 3-7 dedigen dostumuz karana 592 11 17 592 11 17 yazanmay qaldım dedi. Qalğan dostlarımız mı yazdı onlarsa?
1: 592 11 17.
0: Veyşinlu Qaribdin şarıq qarab manqaylışdı maşını şundaq kep dostlar şeğir deydi bu qarca.
1: Boldu rahmat. Onun başqa tursun jaqımız ha. Mevlidqa çaqırıbatma. Adağa deydi.
0: Hedef cimey. Şihundunlu, Hualinca, Mitçi de dedi Bayrazi.
1: Onun başka ama Gülcidik Abdurim kamu. Bizimki şu cibu olan bir vas köstüçlerini körüytüp de bana.
0: Rahmet, rahmet. Rahmet. Nurcan, Mağuf Çörün Yolullah Çarkılık, Mışındak Esil Adem'den ba salam kılıp ötüvatıdı. Yolun dışında yakınlık tep. Avu piyadla ötüşme yoldu, yol yerip tüke. Rahmet tep, ilgilim salam kılıp, naite tezlik bile ötüp de. Esli piyadlarının yoldun ötüş, qaydısı mənim maşında qalış gerek çö. Piyadələr yol verib də salam verib qoyub. Mən oxşaşdı. Mən maşında ötəmə.
1: Mən maşında ötəmə.
0: Acab qorxdum anda ötməyimə də oxşaydı. Öz hal.
2: Görün bir futbol mövlüdü kəsini idarəmə aldırdı. Nazir bir xeridən eləyir. Sınav sizinə düşən ekin bu akimiz. Taşlanlandı əkik qoydum. Yollar ravan. Sınav sizinə düşən ekin ismini soğumudum. Zühre Adem'in Suboğası göre bortlarca bulmuş açıştı da bir günde. Ya böyle matrafa yollar ravan kezimi ama daha ben bayzat bırakıyorum.
0: Doldu. Doldu rahmet. Pulağın size.
1: Buran taksi. Nen ku garip yolda maşilla köp deydu.
0: Nadire ne yaptı bir gün? Avazınız ne yaptı Nadire?
1: Olay da ahval deydu o.
0: Tenterbiye mektep. Min huacidin tenterbiye mektep terepke karab bekle tosip gitti. Karış yolunuş. O çok. Şoförlerinin amal baba yolunu talamasını sorayım ben. Bugün əsli məstəqbardan gəbkə Zöhrə adışımdan körüşü olab
1: tükə. Şimdi deyimən, ey, bağam bolsanız yaxşı bulat tükəndim.
0: Bağamınız yaxşı yoktu, bəri bir Zöhrəni sıqaraydıqan vaxtım yox. Adaş, adaş da qoyqan bilər. Neymi qılısız üyəgi verib, iyiləşdirib.
1: İyiləşdiribləriniz badan ha, oxırda.
0: Orxan ki, neymi qımağınız nadirə, siz əsli çoxum, Minhuacı tarafı mı yaşadınız gerek? Ya karşı tarafını kitip verip, beni köfüçür verip size. Dostlar ama o Minhuacı'nın tenterbiye mektebi, yani Arhuan'ın çıkış yolunu şu var o. Şu yolda Abdümobullah bak yok ya, paydalım kalayla.
1: Bay Raziye, Şihon Şarkı yolu, Kualin Körük, Mitçi'de deydu. Buldu.
0: İmam Ömer.
2: Ben çıkan, menzim takıştı, yaptı.
0: Şimdi ama. Buldu. Dağılmak çıkıp durursanızı karşı alıp bize.
1: Xınan şarkı yolları bek tosulup gitipti. Xınan yolda maşini bek çeyik deydu. Buldu rahmet.
0: Yer şarı vakırap kaptı. Dağılıktın bek tosulup gitti. Bulduk yer şarı bulduk.
1: Әмді ені Малик-ге, риясатчілі яқшымсілі, Чаңчүн Шимал Юлі, мүші Шэншэн Отылайсы тарап қарапманға үйелінішті машилла көп, дейді, бұлды, ені шу бүгін әпті ақыр болғашқа баланы жаржаңмен дұлай, джейхайзы дейді, бұлды, рахмет. Бау,
0: қызыны ағылмалы.
1: Баларын аға аталамы жықке.
0: Бүгін әмді әпті ақыр оған декен, нұрғын аталла, ох, дейді балларыдан көрішіп. Məvlud gəl, mən hazırım, yenə ayırdırım yolu da, dedim, Əhmədcan Tortaksi, hazır, Yingbinglu çıxışı qızdan ötdüm, şəhər içi yolun işi geçinən qarab, ayırdırım yolunun qançılık tosalqalığını belə olan deyidir, az. Siz bu fıçırını 19'dan 54 ötkəndə veribsiz, bayan bəgən vaxtınızda,
1: Nurcan, danlıqdan qoş yolun işi, toluq işdən çüşdü, deydi.
0: Yarışar işkisi birlikə danlıqdan. Deriyizini içə bir-birinlə qat.
1: Nurcan, danlıqdan qoş yolun işi, toluq işdən çüşdü, deydi.
0: Yarışar işkisi birlikə danlıqdan. Deriyizini içə bir-birinlə qarışmadan da qaç yetişib qoyanlıcıma.
1: Yarışarı mı odası, Nurcan mı odayı işib işkanla?

0: алдын сай жолу карапманга жөнөлүшлүкин бек тосук деп учур берип тикендук.
1: Эмди уланын ичилисинде билмедик, лекин
0: ичилди.
1: Сенин кайфиятыңды ачайын деп жүрүп отурабыз. Ал лекин вейжан ожо бир жолго кирип калыпты, бу кайсы жолугуну дебесчү бу.
0: Ал лекин вейжан акча азыр кайкылам экен, яна авазлык кайкылды.
1: 1.5 километр жолке 15 минут атрабыда эч канча эмес экен бу жума. Эки яй иштен чыкты мына.
2: Мәбит мәлім, қайдары, яқшы ма, яқшы тұрамсе, өзімен кеп қалдым қайлан. Жыланың алды яқы өшіміз тұралан, ә?
1: Яқшы, қаршалымыз, әске деймейміз, яқшы бұл.
0: Мұқтар тұрсын, ә? Мүші көріктің түші асамды үйімгі бері бала алайтым. Әжеп шөлмей бұты мән қолма көріктің бүгін нем болды, ешкен жайланма арқуан дейді. Әмі машины шимге бақытыс тарап тоқшымамды дейді.
1: Бапта Мұқтар, немі қылсыз балдыр үйгі басаңыз. Tamak pişmişsin yaşında ama. Bizde mi oturun ha? Üyük bir yeri aldım ya. Üyük kirkittim ben sana adam kokaydı ki. Biz yalnız kaldık hani tek bir kılcı mı?
0: Siz kalıp yatkıcı basanlar bulmadı mı?
1: Ha şu. Onda da bu yan. Onda dedim ama bazen açık durdu. Yatkıcı gibi baksın da. Üyük baldır kırmaydı.
0: Baldır kırmaydı kan bolsa dep be.
1: Kaplınım.
2: İzahat kızma işi ve körükten attı yanımda şu. Kendi taşıma karakmanın tabi tosatı. Evet efendim de Van Safar'ın doğru resmen olsa.
1: Nim dep dorayma. Ha? Bika dim bika dora. Meni nim qil demakchi? Ha?
0: Nana.
1: Bazı dicho. Mana mushindaq tuyuqsiz olib qolib qalsa, sal odam o'di qolib qoldi-ka. Ha, buning uchun cho'qim tayyorlik qilmasak bo'lmaydi, ocho. Ha?
0: Nana.
1: Yaxshi mirasiz, Joding tarafdan oxir kelib oldim, yarim soat edi. Suygi bayam Joding tarafdi. Hozir Kanan Gavjaning ustida mashinalar jiq to'sib osti menyapti deb. Bu yerda yarim soat o'tib ketdi.
0: Birdanda o'tib ketsiz juma. Korildan Oyimgul, Chaoyanglu qo'shilnishda Ravan deydi. Shu Korilning Chaoyanglu o'xshaydi, a?
1: Shunday
0: bo'ldi. Bo'ldi.
1: Erkin bizda ma past qo'yda turgan qo'shnimiz, taqtish, erkin taqtish. Yamalıq taq Donaldın çoğun bazağı mağazısın maşini köp deydi. Hem de anlapsız deyip ayanmışın da köp deyip o yolun işte.
0: Musacan Konşer Nayıs'ın Ahtun Ayyası gibi olan yollar şunçilik ravan şunçilik azadı bop getirdi o bana deydi.
1: Ucu oblikim ve canlı gün anlayla.
2: Kunduya da Mavut Aka, Mısır Seybutu da Füyden Dönsün Karatmangan'a, Mısır Dönsün Karatmangan'a, Mısır Dönsün Sen bu tarafa bakmanga yönüşlerden maşıyla en dayındık ve sizde sınanış hemen de onun tarafından toplatladı, mutluluk çekti.
1: Kunduzaya da deydi.
0: Kunduzaya da deydi. Oblikim heyecanlı bir oğan siz. Mimik et toz işte.
1: Şülen keşnekin tatika ke bir yakınlaştırıp mı? Manda anı soldukken bana. Malik yakışım riyasetçiler Arkuan'dan mağış. Şehir işçi karapmanga yönüş. Vençvenlu. Çok çıkışıyız da Abdülmabullah köp tosulup da depti cuma. Rahmet.
0: Rahmet.
1: Adilcan nemi mukapat kıyırışken boğuydunuz? Biz nemi sel kıynap koydunuz. Hazır bu programımız işler varsak bu numarını bir yer yollasınız. Bizden ballan nensende tutsa, bu ekran bizden aldığımızda tutsa. Hayda kısa kulağım de.
0: Shundaymi? Qaysi programmada mukofot qayirishgan
1: bo'ldi? Nima mukofot qayirishgan? Yo, ashlog'i yo'llab qo'ygan qarang. Ashlog'i chu ash nimaning asti qila shu sichir qilmasangizmi? Astiga to'xtamay Adiljon deb yo'llab qo'ygan bo'lamda. Ashla balkim ko'ga vaqt voy Adiljon ko'rdik bo'ldi nomeringizni xatirlab oldik deb qilib qalsa, bek bilan bo'ladi. Adiljon bayaq yo'llagan bilan qarang bu biz bu yerde bu sizin numaralarınızı çimge evet besek olan değil mi mukabat erişkeller ya bilmesek deyim ben de. Hem de evet besek bulat de ablaca bir çıkıyorlar gittiniz hem de. Kayda dedi de.
0: Toğır dediniz. Oddan dediniz.
1: Her kıl şekilde de bakaylı. Belkim düşünüp kala.
0: Nurnik avazı kutur vaki anlayılı ya.
1: Bakın.
2: Yok oğlum ya lan ben tutak istiyor başlıyor işte.
1: Baldır akla. Eyköy'e işten çıktı kendine.
2: Yani şimdi o karşak İsa'm ko. Fatih'in aldım Ravan kene, Kaydarak yakışı mı?
1: Yakışı. Bayağı tek Nurgun yumur dep besek bir asana bir Mahmutcan taksi yiyeceğip kızık ki, bir gezeyip kızık ki deyip. Kağallar alın, mit mi kım mabzulu eve bağlı. Şimdi mestadın mukapatka erişken bulsanız Adilcan. Şu Adilcan Zökre'ye Yaşar'la bağımız mı? Aslında pinlin çünkü toktuma yazıp koyan olamda. Yakup mısa?

0: vatanperverlik filmlerini görüş, kahramanlık hikayelerini sözler şekilde, Kızıl tarihini eslep inkılabi kurbanlarına hürmet bildirip, vatanperverlik hissiyatını çoğun yıldız tartıştı. Okuyucu Gülnigar Ahmet mındak dedi. Tarihini eslişin saklap, devletinin ar numusunu unutmay, yakşı ögünüp, vatanperverlik hissiyatını turguzup, çoğun bulgandın kiyin, vatanga bir kişilik küçümünü beğişleymen.
1: Ustansımız Xavri. Yakınık günlerden bu yan Şincan'ın köp kısım cayları erbi sepki kirgen yeni askerlerini uzatış murasımını türlük şekillerde teşkillep kanat yaydırdı. Türküm türküm yaş, vetenge cevap kaytırış arzu istikini könlüge püküp yurtadın ayrılıp gazarmağa erbilik yeni seprige adlandı. Abdonom rayon, Şincan herbi rayonunun 2026 yılı küzlük yeni askerlerini kısımgı uzatış murasimi yakında Şincan İnkılabi Herbi İşler Sarayı da ötküzüldü. Şincan'ın herkesi çaylardan gelgen yeni askerler yep yeni herbi formi kiyip bu yerden yolga çıktı. Ular pat arada herkesi çaylardaki gazarmalarga berip vatan kogdaş burçini ada kılıdı. Yeni asker Ensercan Ablet mundaqdiri. Men çoğun sallıq məlumat texnikisi kəsbide oqıgan. Bundan keyin mevqani iş urnumga koyup, kəsb iqtidarımni qısım qurlishida jari qıldırıp, vətinimiz çoğun zimininin bexatarlikini qoğdaymen. Çiran nahiyasida barlıq yeni askerler armiya bayrağı aldıda təntənilik qəsəm berib, qazarmada çıng durup, vətənni qoğdaşdak qat'i iradisini ifadilidi. Yeni asker Kerimullah Galip mundaqdiri. Asker bolğanımdan naiti şerep iz kılımın. Çoğum yakşı meşk kılıp, kumandallıqqa boysunup, maharetini tırışıp, yakşı öğünüp, vatanımızdan Çegra rayonunu yakşı qoğdaymen. Şincan'ın her qaysi caylardaki yeni askerlerini toşuş hizmetinin tedirci kanat yaydırılışıga ägeşip, Sancı şehri, Qashqar Koni şehir nahiyesi, Ağçı nahiyesi qatarlıq caylarda yeni askerler rətlik tizilip gazarmağa atlandı. Yeni asker Wang Yanbin mundaqdiri. Askerlikke kiriş menin arzuyum idi. Kısımga bargandan keyin astaydıl meşk kılıp, vatanım ve yurtumni yaxşı qoğdap, ammının arzu ümidini yerde koymaymen.
0: Stansımız muhbirleri Liu Kay, Rinchi Chao xabar kılıdı. Güzel Şincan, coğrafyalik belgeye erişken yakşı mesulatla dünyavi sodunu ravallaştırış 2026 yıllık Şincan coğrafyalik belge mesulat markasını kene yetiş faaliyeti 9 ayının 17 günü Şincan halkıra çoğun pazarda ötküzeldi. Bu kıtımkı faaliyetke Cungu sodunu ilgir sürüş cemiyeti, sodunu kene yetiş almaştırış merkezi yetekçilik kıldı. Şincan'ın soğudunu ilgir sürüş cemiyeti, Cungu Halkara Soğudigarlar Uyuşması, Şincan'ın Soğudigarlar Uyuşması, alakadar soğudigarlar cemiyetler bilen birlikte ötküzdü. Faaliyet, danlık market oluşturuş, ıhtısat soğudik yenişi, mesulat tetiş, vahalaşını, bazar, soğudu çempirkiyi yuğuruş katarlık şekilde, aksu alması, cın alkıtı, yeli üst kudüsü katarlık, Şincan'ın ala süpetlik, coğrafiyelik belge mesulatlarını kesbi körgezme zaldın elip çıkıp, amının istimalığı yakınlaştırdı. Faaliyette baş demirlik tonuşturuş, işlep çıkırış setişini udullaştırış, bivastı körüstüp kengeytiş katarlık, köp halkı tesis kılıngan bulup, Şincan'ın coğrafiyelik belge mesulatlarının evzelliki her tereplimi namayen kılındı. Şincan, Tianşan, Hua, Hay, Yezi İgilik Sayahat Kuroyi Çeklik Şirketinin baş modiri yardımcısı Peng Lan mındak dedi. Devletin coğrafiyelik belgesi istimalçılarının kalbide intayi nopuzluk itirafnamı bilen beraber, coğrafiyelik belge mesulatları sebeple karhanımızın mesulat setiş miktarı zor derecede açtı. Nurgun yeni meyvemiz çet el bazarları setildi. Mesulat ve pişiklaş menbesini sürüştürgül buludu. Bu kıtımkı faaliyette mevka, Şincan'ın özgüç kesip evzellikiyi kartılıp, coğrafiyelik belgenin soğuduğu kuvvet koşuş, istimalini canlandırış, dehkallarına yardım verip, halkını beytiştiki mühim rolü toluk cari kıldırılıp, Şincan'ın yezigilik mesulatlarının teyhimi ken bazar yetişiği küş koşuldu. Şincan Soğudu'nun ilgir sürüş cemiyeti, Cungu Halkara Soğudigarlar Uyuşması, Şincan Soğudigarlar Uyuşması'nın mavun başlığı Hı Yin mındak dedi. Bu qitimki faoliyatning natijasini izlab tekshirib, texmi ko'p korxonani jug'rafiyalik belgi mas'ulati, danliq marka e'tirofnomasi, iltimos qilish, xalqaro bozor ochish, bozorni jug'rafiyalik belgi mas'ulotlar bilan ta'minlash, setish hamda savdo ishlari qonun mulozimatini cho'rdab, texmi ko'p

0: 울자, 귀양, 시닝, 청도, 광주, 하이코, 라사 볼간. 부는 içinde 우림치 3200 km'dan aşılan uzun musafirlik aviyasiya liniyasının yadroluk tügünü buluş süpüt bilen Huabei, Huadong, Huanendeki sayahatçıla ihtiyacının türtkisi de ayrıplan beltin aldın zakkas kılıç kızgınlıkı bolturku okşaş mezgildigiden 47% aşkan. Tongçın sayahatçılıkı tatkikat ordunun tatkikatçısı Xue Bingbing tonuşturup mündak dedi. Sallık məlumatını küzütüp ölçeşti görüstülüşçe, bu yılki 6 nöpte uzun liniyalik sayahat bazarının canlanışlığa ünümlük türtkü bolgan. Memleket boyunca 1000 kilometreden aştığan musabıdaki ayrıplan beltinin aldın zakkas kılınışı, bulturuk okşaş mezgildigiden 34% aştı. Bunun içi de ürümçünün ifadesi en gevdelik bulup, memleket boyunca uzun liniyalik sayahatki menzilgi aşçı da aldın korundu turdi. Bunun dün ürümçünün bu yıl küzde memleket boyunca uzun liniyalik sayahatki yadroluk alkışlangan şehirge aylanğallıkını toluk görüp algılı buludu. Uzun liniyalik istirahat mesulatlar cahitte Cungçu, devlet bayram mezgildeki uzun liniyalik istirahat mesulatlarını aldığını zakas kılış kızgınlıkı, Bulturuk'u okşaş mezgildekiden 25%'ini köperek geçip, Şincan uzun liniyalik istirahat mesulatlarını aldığını zakas kılış boyuca, aldığınki 5 alkışlangan menzilgah tizimliki de birinci orunda durdu. Konkret Karaganda, Kanas, Kom, Sayram Kölü Katarlık Şimali Şincan'daki uzun sayahat liniyası kişilerinin yaktırışıya yerleşti. Onun üstüge aile boyutu zakkas kılış, işkidin artık adem hemra bulup çonkur sayahat kılışını aldın zakkas kılış köprek bolgan.
1: Stansımız Xevri. Nöbette Bağraş Kölü Kıskuşpakı'dan mol husul eliş peslini kütüv aldı. Su süpti yaxşı, su özümlikleri boluq özgeşke, Bağraş Köldün çıkıdığan kıskuşbaqının eti çın, kıskuşbaqı serqi toq bolup, istimalçılarının nahayti yaxşı görüşüge erişti. Səhərde Bağraş Kölünün ğaribi cənubuğa caylaşkan kiçik köl rayonadaki baxımcılıq bazısına, kıskuşbaqı baxıcılar beylikçılıq kemisine heydəb Bağraş Köli baxımcılıq rayonuğa kirib, kündelik tutuş məşğulatını başladı. Beliqçılar bir keç koyup koygan qapaslarını yığdı. Keme birdemdila dümbisi kök, korsqı aq, danısı yoğan, hayati küçü urğup durgan kıskuşbaqlar bilen toldi. Bağraş köldeki kıskuşbaqı bakıcı Liu Zhonghua muğpırga mındaq dedi. Bu yılki kıskuşbaqlar naiti süpetlik. Zhongqiu bayramıga az kaldı. Kıskuşbaqa istimalının avat mezgili yetip geldi. Bu yıl yana mol hosulluq yıl bolduğan boldi. Bağraş köldeki kıskuşbaqılar Jiangsu ölkisi Qidong şehrinden kirgizilgen Zhonghua Tibetli kıskuşbaqısı bolup, növette kündelik mahsulatı 800 kilogram. Bu yıllık mahsulatının 30 tonadan eşşi mülcelendi. Hazır dəl Zhongqiu bayramılıq istimalının avat mezgili bolup, köl rayonada kıskuşbaqı işlep çıkırış, setiş tən canlandı. Zakaz üzülmedi. Bazar ihtiyacı naiti yuqur boldi. Köpçelik yeğindin tutulgan kıskuşbaqlarını inçke tasqap, dərecige ayırıp, andın soğuk zencirlik hava transporti, kəsbi əşya obrot sistemisi arqılıq, Şincan işçi sırtırgi hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı və bazarlarga yetközməkde. Şincan, Votu Mintay Yezi İgilik Pən Texnika Çəklik Şirkti kıskuşbaqa baxımcılıq bazısının məsudi Linnan mundaqdırı. Zhongqiu bayramı setişinin yuqur bəlli məzgili. Hər gün Şincanın işçi sırtırki nurğun xeridar işk aldımızgı çikilib zakaz kılvadıdı. Kıskuşbaqının bir kısmını ürümçi korlu bazarlarga berimiz. Yana köp kısmını hava transportu arqılıq Beijing, Şanghay, Zhejiang qatarlıq caylarga satımız.
2: Hürmetlik radioyanlıqıcılar, yuqurda Şincan Radio Televiziya İstansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyu canlı dişbədiq.

Hürmetlik radyo anlıqış dostlar, Tən Tərbiye ve Sağlamlıq programımızın anlaşılan karşılığımız, mən program riyasetçisi Sufi Abdıqadır. Anlıqış dostlarımız, bana kızgın kəfiyyatlarımız bilen programımızın başlı aldıq. Radyo aldıq dostlarımız mı? Programımızdan anlaş için radyo aldığı kilip, məzmunlar qızıq vatqan buluşu mümkün. Elbette müşü, bizninki 107.4 Qatna Sənət Radiosu'nun barlıq programmalarını yaxtırıp anlaydıgan ızcıl programımız Qatnış Püçür berip ki vatqan barlıq dostlarımızın qızın karşalımız. Şu qatar yana Püçür bəmisi mu? Izcıl bizning müşü programımızını yaxtırıp anla vatqan bizninki müşü başqa anlıq uçularımız mı? Qızın karşalımız. Hoş anlıq uçularımız bugün bana hep taxur opqaptı bir günlük, bir haftalık hizmetlerimizin nait muvaffaqiyetlik obdan tügütüp, tügün işki gün demalımız. Manam da bayam işkike geçip oğarlıqtan paydalanıp, mulu qarsaq yolga, mau tüncelu, eğir tosulu şekvalı ba. Ta ki bizden idarının aldadan başlap, menanca müşu dabazağı bağıçı boğan arlıqtaki yollarda tosulu şekvalı eğir buluşu mümkün. Bayam müşu, İdarığı maşinini qarıp kırgıcı oğan jarayanda şu yol bölgede tahminen mem 10 minut etrafı turup kaldım. Şunundan qarğandamdım şu tönceli bir qatar tosuq oxşaydı dep bildim üzemçe. Qana emeli ekvallarını dostlarımız bilidiganlar bolsanlar, muş iştipaq yoluğa kirip, dabaza yönlüş qarap mangan yönlüşte yollarını ekvallı qanda bovatıdı. Şu qatardaki yollarının uçuru bop qasa berişinlarını qızın qarşalımız. Onundan başqa yana şu programımızın anlavatkan jay-jay jurt-jurtlarda programımızı anlap, bunun aldığım ızcıl uçur berip kevatkan başka anlıq uçularımız bolsanla, özenle turup atkan şu yol böleklerden, şu yurtlarının yol ekvallardan uçur berişenlerini kızın karşalımız. Şu kadar yana yol uçuruğa devamlıq hemimizden ihtiyacımız var. Şunun dek, havar aydaki uçurlağı mı? Elbette ihtiyacımız var. Hoşunda olsa, küz aylarına ait güzel devamlı şivatıdır. Illık kuyaş nurlarından devamlıq kündüzlerde kuyaşının ıllık tepdidin obdan uzravatımız. Kündüzde tazı ısıyımız, çapallarımızın salımız, çüşten kiyin boğanda çapallarımızı kayıt kolumuzu kayıp kiyimiz digendek. Manımışkıl havaraya ekvalda dosturumuzun ki bedenini ısıq saklışıga bulup mu? Muşu ettiken keşlerde bedenini yemrak ısıq saklışın alayı tavsiye kılımıza. Hoş kelgüs 3 günde ürümcünün havarayda kanda ekvalla buluduğandı. Birlik xarapa qaylı. 18-ci ista keçidin kündüz geçe ürümçide hava uçuq temperatura 24-dün 12 Celsiya gradus qıçı boludikin. 19-ci ista keçidin kündüz geçe hava uçuq temperatura 14-dün 28 Celsiya gradus qıçı. 20-ci ista kündüzdün keçi geçe hava bulutluq temperatura 17-dün 29 Celsiya gradus qıçı boludu. Kelgüs 3 günde asasen hava temperatura turaqlı qalatı boludikin dostlarımızı. Әнді әрқидымлық программамызды дәватымыз аңлығы жыларымыз. Әмді мүші бар-бара күз, яны давамлық күзге қарап кетіп барымыз. Кәш көзләріні баштын кетчіріміз. Әмді мүші ойлақ ауынан ке мүшінда ұллық пәйтірдің пайдылынып, шәмбе-екшәмбілі дамаға вақытларыңлада имканият болса, айлы бойы сыртлағы чықып, дала палиатырға қатныш берішіңлағы көбірек қуяш норы білін жық ұшырышып, өзіміздің бір қыл ғаяти күчіміз, қызғылықымызды ашырышымыз үміт қылымыз. Чүнкі қуяш норы бізгі ажайып бір қыл үміт варлық беғішілайды үшініндек, бәдінімізгі мана айты пайдылық деп қараймыз. Чүнкі қуяш норы көбірек қақылынып пәгенді рой кепиятымыз яқшы болуды үшініндек, қуяш норы арқылық біз витамин дейіні қобыл қыла алаймыз. Мүші қуяшқа қабыл мәсен, тәбиет білен көп үшірішуш, қуяшқа аптапқа қақылын еш дегендік, мүші бір түрлік ішілі мәнші күз айлардығы күтін үштікі, ені бір түрлік яқшы бір әквал бұл алайды деп ойлаймыз, шоң досырымыздың имкан болса дамаған күлірді өйләді жық ұлтырвамастын, сұртлағы чықып, көпірек мүші тәбиетлі үшіріш берішіні алайды тәвсе қылымыз. Онда осы аңлығыш досырымыз. Avaraydaki məlumatlar müşünçilik bolsun, yolu çoru bolsa davamlıq berişi unutup qalmağa islə. Bizdən Vision Supamızın numarı XC1074 FM. Uçurlar qaraymız, radioanlıqış dostlarımızdın. Patigül xanım uçur beribdu, yaxşı duramsız, Tən Tərbiyə sağlamlıq proqramımızın ait yaxdırmən.

Abdunum rayonluk 8-nji nöwetlik meýipli tenerket musabakasy we 5-nji nöwetlik alahyda olimpik tenerket musabakasy Gulcada ýepildi. 9-njy aýynyň 17-nji güni Abdunum rayonluk 8-nji nöwetlik meýipli tenerket musabakasy we 5-nji nöwetlik alahyda olimpik tenerket musabakasynyň barlyk musabaka wezipeleri muwaffaqiýetlik orundalyp, tenerket musabakasy resmi ýepildi. Şu günü meýipli tenerket musabakasy we alahyda olimpik tenerket musabakasynyň hulasalaş ýygyny içilip, musabaka ähwaly hulasalandy. Bu nöwetlik meýipli tenerket musabakasy we alahyda olimpik tenerket musabakasy 15-nji 5 ýylynyň başlanyş ýylydaky Abdunum raýonymyzyň tunji meýdan çoň tipdäki meýipli tenerket musabakasy bolup, 9-njy aýynyň 10-njy güni Gulji şäherlik tenterbiýe saryýda başlanýan idi. Musabaka 7 gün davamlaşdı. 14 vilayet oblast şehirden kelgen 15 komanda musabaka katnaşdı. Musabaka katnaşkan tenerketçilerinin en çoğu 58 yaşta, en kiçigi 8 yaşta bulup, bu növetlik meyipla tenerket musabakası ve alahide olimpik tenerket musabakası da 332 altın medal, 326 kümüş medal, 261 mis medal tarqıtıldı. Bunun içinde meyipli tenerket musabakası da 245 altın medal, 240 kümüş medal, 174 mis medal barlık geldi. Maharet neticesi ve menevi medeniyelikte kuş mul husul iliş işgaşırıldı. Abdunum rayonluk meyipli birleşmesi partiya grupsının şujisi Şajenşin hulas yığınıda mundaq dedi. Bu qitimki musabaka Abdunum rayonimizdiki meyipla tenterbiyesi üçün ixtisaslıqlarını topladı. Şundaqla meyiplanın turmuşini yaxşılaşdiki kən ortaq tonuşunu mücəssəmlədi. Yenə tenerketçilərini tallab qizib, yığıb məşqləndirib musabakaya tayarlıq qilish, mukapatlaş siyasetini əməliyləşdiriş qatarlıq cəhətlərdə saqılınıvatqan yetərsizliklərgi toğır qarab, caylardan əstaydıl tüzütüb, meyipla tenterbiye işlerinin tərəqqiyyat asasını puxtalaş tələb qalındı. Yig'inda munola o'tirig'i qo'yildi. Bu qitimqi musobaqani fursat bo'lib, meyiplarga kapolatlik qilish va ularni taraqqiy qildirishning 15-5 yillik yirik planini amaliyalashtirib, meyiplarga qartilgan ijtimoiy kapolat va g'amxo'rlik qilish mulozamat sistemasini mukammallashtirib, Shinjangning meyipla tarbiya ishlarining yuqori sifatlik taraqqiyotiga turtki bo'lish kerak. İgindişçe kiyinki növetlik meyipli tenerket musabakası ve alahide olimpik tenerket musabakası 2030 yılı Çöçek şehirde ötküzüledigen.

A gurpining musobaqa ahvoli B gurpi bilan o'xshash bo'ldi. Indoneziya komandasi shu kundagi musobaqada 0ga qarshi 3 natija bilan Nepal komandasini yangdi. Buningdan ilgari musobaqani o'tkazguchi taraf Yaponiya komandasi tunji aylanma musobaqada 0ga qarshi 3 natija bilan Nepal komandasini yenggan bo'lib, Nepal komandasi buning

0: çırlarını yetkizip, sizlerin mülazimet kılış bizim fırçımız.
1: Her günü dikkatiniz, Şincan Radyo Televizya Stansisi Hatnaş Sanat Radyosu'nun Sapırınızda biz sırdaş programımızda bulduk.
2: Tınanla tınanla, programı başlık getti, programı başlık getti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlanla bambu.
1: Sapırınızda biz sırdaş.
2: Bana biz sırdaş, biz sırdaş, biz sırdaş.
3: Sapırınızda biz sırdaş.

Kuşdan katta mukapat. Kava üçün emen taza kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakşı bulup, hanım kızlarına rahat his koldurdu. Tan kuşdan katta mukapat. Kava üçün emen taza kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Rukiya Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maskadamda setildi. Altın üzük mukapatı sizni saklap durmakta.

Hürmetlik radio anlıqçılar, keşkinler hayırlık bulsun. Hayırlık akşam programımız gorunlaştırılgan yıkımlıq naqş köylerimizini yaktırıp anlayışınlan ümit kılmız, mən riyasatçı Yaşar Yalqın. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni tıratkı əbdisi Slow Shooting'ni maskadamda anlatıldı, programımızı Slow Shooting əbdisi'de anlayışınlan karşalımız. Dostlarının programımız qorunlaştırılgan naqışlarına anlığaş uçurup atkan yol bölüklerden yol uçurup beyrüp meyanışına karşalımız ve işin spomuzun umru bolsa XC1074FM, XC1074FM. MD hazırdan özde tosluvatkan yol bölüklerine dikkat kapaksak Ürümçi şehirdeki işte bak yolu yani Jinin yoldan Minhua kotası karapmanga yönüştü abdumobla

0: Davamlıq Vishins bumuz kegen uçurlağa qarsaq aldıngı programımızgı qatnaşqan dostlarımı bakken, yani muşu Yağaşçı Yaqupcan ismimini özgertip koyuğun dep sizge özgertip koyduq. Yusupcan qağılıq deydu, azır muşu Pravunun 6 yıl vaqtı toşup Şınyan kılılgan vaqt netçilik vaqt burun kılıp alsaq buldu ya ki şu vaqt toşqan ninkin kılarımız mu? Onda mese Pravunuzdan vaqtı toştın avalqi 90 gün burun içide Pravınızı yığılıp alırsınız cümo. Yani yıllık tekşörü çıkılsa şın yankılıp alırsınız. Eğer de pravınızdan vaxt hoş bop yolu çıksanız pravısız abdumon bile edigen bop kalsız. Mehmetcan toksumu deydu anızdır. Kinişkemden şın yan vaxtıgı dikkat kama yürüptü mən. Ne tükün avar buldum. Şun şopur dostlar dikkat kılışını ümit kılmən deydu mene. Zühre hanım sizni mi kızgın karşı alımız Patigül'le de sizni mi kızgın karşı alımız yakışımı yaşar hoş geldiniz o hazırınızı anlayıp durup atayım ben deydi Turguncan
1: yakalan güzel basın aksu baynarsın yolu sürersem aksu baynarsın kalbet yolu karşı mutralarına her yasak mümkün kaç çok şirek demesini orada tutacağım bakın ya
0: yani çok şirek o Turguncan kasız keşi oğandı şoklaşmayı durun bol diye Keşkir diye aram ilen. Zübeyde Sevi silahını kızgın karşı alımız. Onun da başka Azizi Denvan sizden mi kızgın karşı alımız? Badam takside de yakışım yaşarcan kayna ekvalanlı belen tuduğunu mal ve yaktırıp anlayımız. Bir hatar maşin heydap canlık kırat atımız deydi. Bulda Uğulcudun yol bas.
2: Prezidentler kutlu yolu kavri, Yaşar Cahin'im karşılığınız.
0: Rahmet.
2: Bu yanda inan yolda tekrarlar, yakarak kırışlarınız.
0: Makul buldu. Sapırınız ravan bolsun. Qadirlik radio anglovchilar, bugungi programimizning Tal'at Oblat o'rinligan, ko'rgili keldim nomli naqshi bilan boshlaymiz. Qani, o'zingizga bo'lsin.

0: Davamlı kuyuşun spomuz kegen uçurlağa karsak bana azizi devam deydu, sucuğu da azırak yamuriye kuatudu deydu, he buldu. Patigül adımız ne amazda kuşur vakiyan la bakaylı?
1: Yaşar.
0: Yakşı mı?
1: Yok, abdan tutunuz mu?
0: Yakşı tutunuz mu?
1: Sali keş programısı başını kettim, benimle yaptım alayına, bir zırttık yetirgan mı programdan, etkili keşi yaptım alayına.
0: Rahmet, yaktırıp anlanınız gibi köpten köp rahmet, he. Davamlıq yaktırıp anlayışınızı ümit kılmaz.

Ma işte bak yöle, müşu tavzı can tört koçu bak o. Danlıq döndürüp, müşu dabaza karap manga yönlüşülen bizden idar karap manga müşu yönlüşt kızılcırak da hazır. Abdumobula bak köpkencimi oturu, ötüret duruşu ekvalı bakken dostlar. Mişeydi mağdan dostlar, yen en yolunu talap mansanla bulge, yen en yolu hazırcı uçukken he. Ma boğdu yolladın, daşa yolu karap mağandıgan yönleştim hazır abdumobula biraz köpken. Onun da başka müşu Canfango beylodum hazırı tostuş bakken he, Canfango beyloda. Ningbo kotsuda mı tostuş bakken dostlar, müşu tarafta mağandıgan dostlar. Ama başka yol bileklerini talap mağandıgan imkaniyet olsa. Başka yol lan talap mansanla buldu. Partikülerde biz yaxşı gördüğün akışlarını talap kısak bulamdı o deyip. Siz yazıp koyun adı. Bizden ma programımızda özümüzden oranlaştırılan akışları ba. Eğer de şu akışlarının oturuluğu da vakit bop kasa oranlaştırıp buraya. Lekin bugün oranlaştırılan akışlarımız mı? Şünçilik serhil, şünçilik güzel ayıtılgan akışlar.

Dostlar, yine davamlıq öz jürovatkan yol bölgelerden yol uçuri berip men işten karşı alımıza. Ve işin spamızdan numarı bosa XC1074FM, XC1074FM. Ma işte bak yolda yine tosluş bakken dostlar ya. Yine muşu cinnin yoldun minhva kotsu karapmanga yön işte. Az radio anlıqçılar, tövende Gülbahar Rahim orınlıqan Zımıstandaki Söygü namlıq naqşini birlikte anlaylı.

hayatta meyli qandaq müşkilatlarga duçar bolmaylı. Bu bizning qarşı tarafga tutqan pozisiyamizga bağlıq. Bizda minnatdarlıq tuyg'usi bo'ladi ekan, har kunimiz illiqlikka to'ladi. Sizga rahmat aytqim bor.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 174 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerin çağladı. Yardımcı muhtaç vakitlerinizde yanıla 174 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. 174 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selisini halaydı.

Avtomobilda kaşılı körülgendi beyperivalık kılma. Toğra bir taraf kılın. Agahlandırış belge tahtısını muvafık cayğı koyup, avtomobilinin xatardın agahlandırış çırgını yandırın. Yol boyda toxtap avtomobil remont kılganda, kendiki avtomobillerini agahlandırışını unutma. Avtomobildeki yolcularını bexatar cayğı tarqaqlaştıran.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi tallıgan bolsak, bunundan tolımı xursan bolgan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögün alın. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

0: Her günü seherde işkomanganda.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, etigeliğinle hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarhıl programlarını anısınla karşılayınız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, alamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip mezilik taamlağı iğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılan. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişenizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsirin. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher, hayırlık seher.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, bugünkü programımızda tümdeki mazmunlar o'rinlashtirildi. Avval turmush bilimlari sahifamizda tırnaqda tik sızıqçılarının payda bo'lishining sababi nima? Doim kirpik tushib ketish ahvoli ko'rilsa, ko'z qoni bilan yuqumlangan bo'lish mumkin qatorliq mazmunlari so'zlab beramiz. Programımızın sağlamlık saatleri sayısında ciğerinin sıkışıp gitişinin kandak ifadeleri var. Uzun vakit öğre turduğunla put vena tomurlarının ağırı bügre kengişinin ihtiyat kılış gereği kadarlık mesmaları savatlarını anlayısla. Kıynamsı dostlar, amda deyikdanla programımızın tapsili mesmaları da bolsın.
1: Seherdeki tan kuyaşı bilen tan uygunu. Vücudunuzni kuch-quvvatga to'ldirib, ko'tarangi ruh bilan yangi bir kunga yuzlaning.

Hürmetli radio dinleyiciler, emdiri ihtanla turmuş bilimleri sahibimizki oranlaştırılgan mesmunları bilsin. Tırnaqta tik sızıqçılarının payda buluşunun sebebi neme? Tırnaqta tik sızıqçılarının payda buluşu, salametliknin yaxşı emeslikini bildirmeydi. Fakat tırnaqnın sılıq emeslikini bildirdi. Kişiler yaş vaxtıda tırnaqtaki tik sızıqçılar anca roşen bulmaydı. Ama yaşının çoğun işiga egişip, tırnaqta teriga qoruq tushkenge oqşaş tik sızıqçılar bargan sıra roşen işidi. Bu bir xil normal hadise. Diqqat qilishga tegishlik shuki, agar tırnaqtaki sızıqçılar tik holatda bolmasdan belki to'g'risiga cho'nqur o'ltirishib ketgan bo'lsa, ranglik sızıqçılar bo'lish yoki tırnaqning o'sishi to'xtab qilishdek normalsiz ahvollar ko'rilsa, ondan kasallik keltirib chiqargan yoki chiqarmaganligini o'ylasa bo'ladi.

Uzun vaqt öre turduganlar put vena tomirlarining akirib yurgiga kengayishidan ehtiyot qilish kerak. Uzun vaqt öre tursa, osonla tövenki müçe vena tomirining akirib yurgiga kengayishini keltirib chiqardi. Vena tomirining akirib yurgiga kengayishining sini asosiy vena tomiri besimini oshirib, eng oxirida bemorda put telib chinqilish, moqtursizlanish

Hürmetli radio dinleyiciler, 174 Hayırlık Seher programımızda davomlaştıratımız. Hamda sizlarni 174 Qatnas Sanat Radiosining bugünkü bütün günlük programlarının anglatılmoqda ve bir kısım programlarının kısqacha mazmunidan xabardar qilamiz. Hozir anglatilayotgan 174 Hayırlık Seher programımız oxirlashgandan keyin saat 7'den 30 minut o'tganda Vatan mening oilam programmasi taqdimoti bo'ladi. Saat 8'den 30 minut o'tganda Atiganlik xabarlar programmasi. Saat 9'dan 15 minut ötkende Atiganlik yollarınızda biz Samra programmasi. Saat 11'de Sapırınızda biz Sırdaş programmasi. Saat 13'de Menin Optomobilim programmasi. Bunun da en yeni Optomobil uçurları, Optomobil'a ait bilim savatla, Optomobil seti setviliş doğrusarik uçurla tektanlar boludu. Saat 13'de Çüşlik yollarınızda biz Samra programmasi. 174 Qatnas Sanat Radiosining har kuni 3 soat 13'dan 15'gacha anglatilgan Tushlik yo'llaringizda biz Samra programmasi tushlik aramingizni ahamiyatli qilgisi. Saat 15'da Qonun sizga hamroh programmasi. Saat 16'da sizga rahmat aytqimba programmasi. Kishilar orasidagi mehr muhabbat tavsiya qilinadigan yaxshi ish yaxshi odamlar orqali aktiv kuch tarqitadigan bu programmaning g'animat damlarini qo'ldan berib qo'ymang. Saat 17'da Gulg'unchilar programmasi. Saat 18'de Qatnash Liniyesi programmasi. Saat 19'da Keşlik Yollarınızda Biz Samra programmasi. Saat 20'den 30 minut ötkende Şinjan haberlerini anlayısla. Saat 21'den 15 minut ötkende Tantarbiya ve Sağlamlık programmasını anlayısla. Bu programımızda en yeni tantarbiya haberleri, çeniqiş bilimleri, sağlamlık saatleri dektanlar boludu. Saat 22'de Sapırınızda Biz Sırdaş programmasi anlatılıdı. Saat 23'de Xayirlik Akşam programmasi. Bunun da yeqimliq naqshi muzikalar ko'ngil aramonglar bo'ldi. Saat 24'de Sizge Rahmet Etkumba programmasi anlatılıdı. Saat 1'de 174 Qatnas Sanat Radiosining bütün günlik anlatışı axirlashdi.

Hürmetli radio dinleyiciler, MDA Abdunum rayonumuzdaki 16 yerinin kelgüsü 24 saatlik hava rayının malumatını anlattınız. Örümçede hava uçuk temperatura 15'den 29 Celsius'ye gradosqıca. Altay'da hava uçuk temperatura 11'den 24 Celsius'ye gradosqıca. Çöçek'te hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 13'den 30 Celsius'ye gradosqıca. Olcada hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 13'den 29 Celsius'ye gradosqıca. Bortalada hava bulutluk temperatura 15'den 26 Celsius'ye gradosqıca. Qarmayda hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 18'den 27 Celsius'ye gradosqıca. Kütende hava bulutluk temperatura 14'den 28 Celsius'ye gradosqıca. Şihanzada hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 13'den 31 Celsius'ye gradosqıca. Sanjada hava uçuk temperatura 20'den

Hürmetli radio dinleyiciler, her bir gününle baxt duygusu içinde ölsün degen güzel tavsiyelerimiz bilen bugünkü 174 hayırlı seher programımızı ahırlaştırmız. Yaqtırıp ağınınlağı rahmet. Ben riyasetçi Daniel Mahmud, növetçi muharir Murat Qopur. Amda dektanla anlatılış aldırı durgan Vatan Minin Ailem programı sırbolsun.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Hürmetlik radio dinleyiciler, emde de yıktanlar Şinjan'daki yığınlıklar sayfamızda oralaştırılgan uçurlar da bolsun. Yakında memleket boyunca herbiylikten çekingenler münasimet kapalıdaki ilgar orun hem şahslarına takdirlaşacağını Beijing'de ötküzüldü. Herbiylikten çekingenler işleri ministerliği, merkezi herbi komitet siyasi hizmet bölümü, memleketlik işkini himaye kılış işhanesi 299 orunga, herbiylikten çekingenler münasimet kapalıdaki ilgar orun. 396 yoldaşka,

Hürmetlik radio dinleyicileri, diktanın adamı Şinjan'daki yeniliklar sayfamızda oranlaştırılan uçurlarda bolsun. Şinjan'ın sırtkı iç bitiş karbının sicil tezleşişi, Çigradın kırış çıkıştaki türlük kolaylık siyasetlerinin emellişişine ergişip, bu yıl kırgenli muyan, Jongo, Mongoliye, Rusya iktisat koridorunun muyum kuruqluk yol tüyünüge jaylaşkan Taykışkin portının Çigradın kırış çıkış sanı sicil eşip, türlük asaslık körsetmişle körnerlik açtı. Bu yıl 1. aydın 8. aygıçı, Taykışkin portada teşürüp ötküzülgen, Çigradın kırgen çıkanla cemi 104 min adam qeytimdin. Katnaş transport vasıtları 67 min avtomobil qeytimdin eşip, Bolturqa oqşaş mezgildikidin ayrım malda 5% ve 11% açtı. Bunun içine 7. ayının 5. günü bir günde teşirip ötküzülgen Çigradın kırgen çıkanla 1030 adam qeytim bolup, 2023 yılı Tamujindin ötküzüş əsliki keltirilgendin bu yankı bir günlük yolucular sanıda yin yukarı səviye yartıldı. Taykışkin Çigradın kırış çıkış Çigra Mudapiye Teşiriş Punkti Vasipi İcra Kılış 2. ətirtinin Cavdao Yüeni Döçin tonuşturup mündaq dedi. Wang Deqing tanıştırıp mındak dedi. Taykışkin portada bu yılının aldın 8 ayda 3. devletten kelgenlerden tekşirip ötküzgen yolucu cemi 2000 adam qeytimden işip Bolturqa oqşaş mezgildikinin 90% açtı. Bula Rusya, Şivisariya, Fransiya, İtaliya qatarlıq 37 devlet ve rayondan kelgenler. Bulup mu bu yıl yazlıq tatillik toşuş mezgilde portta tamujindin ötüş kısınlığı teximi yukarı götürüldü. Teşirip ötküzülgen Çigra halkıgın sayahatçı sani cemi 1000 adam qeytimge yıkılışıp, Bolturqa oqşaş mezgildikidin 81% açtı. Taykışkin Çigra teşiriş punkti sicil işivatkan tamujindin ötküzüş ihtiyacıgı qarta, portnın yürüşüş alaylıkı birleştirip, tamujindin ötküzüş vaxtını uzartış tedbirini dəl cayda əməliyleştirdi. Sodgarla yolucular yüktoşuş avtomobillerinin seperge çıkış ihtiyacını dəl cayda maslaştırıp, yolucular sani ve avtomobil ikimini aldın təhlil qilip, aldın hüküm qilip, yolucularını teşiriş, yük teşiriş saxçı küçü cahitte bir-birini canlıq doluqlap, yukarı pəli məzgili bilen taqaştırmayı tərqaqlaştırdı. Köpxil tildeki münazimət küçü, aldın təyarlıq halıtı da turuş küçünü toluq səpləb, birleşip hərkətlindiğin təşiriş alqısını azaytıb, portiki yolucu yük qoş yolunun ravan tərtiklik buluşuğa bütün küş bilen kapal etkildi. Çigradın çıkan yolucu Yang Yakun mındaq dedi. Yol boyu oxşumağın dövlətdən kelgən nurgun yolucunu gördüm. Əslində, ötürət turuş vaxtının naiti uzrap keçişinin ənsirvidim, nəx meydanğı bağında ötüş yollarının toluq içilğanlıqı, təşiriş sürütünün tezliqini gördüm. Xalq saxçıları təşəbbüskarlıq bilən məsləhət berib yetəkçilik qılıb etibdi. Bütkül cərəyanda azada və xatircəm boldum. Yan bir tərəfdən yük transport yoludakı avtomobil iqimiz zıç bolsımı, lekin qıstancılıq görülmədi. Taykışkin Çigra təşiriş punkti yük transport iqim miqdarının sicil eşiş vəzidiki qarda tamujında Port Başqırış Komiteti qatarlıq birləşmi təşiriş oranları bilən birləşib, maslışış, əmtürtki buluşunu yanımı küçəytib, küçürdən ortaq bəxirliş, vəzib icraqlışda əmtürtki buluş mexanizmini təkamullaşdırıb, təşiriş məşğulan tərtibini əlalaşdırıb, təkrar toxtutuş, təkrar təşiriş alqısını azaytıb, Çigra halqıqan yük avtomobillərini tez təşirib, tez ötküzüşkə kapat əlqildi. Taykışkin portada Çigra halkıgın transport bilen şuğulun vatkanlıqıga köp yıl bolgan yük avtomobil şopri Bakıt Çunkır təsiratını sözləb mındaq dedi. Bu yıl portda avtomobil ikimi köp, tamujindin ötküzüş vaxtının uzartılışı, bizden keşkurun yetip barğında tamujindin ötüşümüz qiyin buluş məsilimizini həl qıldı. Təşirip ötküzüş halkısı tez, malını vaxtada tapşıralaydıgan boldu. Mal ilgilerinin razı mellik aşkaşka, avtomobil heydeş gayretimiz teximi açtı.

Hürmetli radio dinleyicilerimiz, programımızı devamlaştırdığımız dostlarımızdaki programımızda oranlaştırılan mesmularını anlayış yeni devamlı uçurlarını yollaştırışını kızgın karşılayalımız. Patikül Hanım sizlerinin bağırlık ettiğin keştiki programını yaktırıp anlayman, koldum vermeymen cepa çektiniz diyen uçurunu yollaştırak mesizge. Abdikerem efendim mu, bana ettiğin de çenik kaş programımızda anlayıp durakmet. Şu ay isimlik anlıkçımız mı programımız ne yaktırıp anlayıp da salam yakşı mı bir izyatır tut korulda hava kiri yakşı yolla ravan işten düştüm deyip de cepa çektiniz bir günlük hizmetleriniz neki işbaliyetleriniz yakşı buluşuğa tilektaşımız.

Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızı devamlaştırıyoruz. Qani dostlarımızdan kelgan fikirlarga qarab baqsaq, Amtay Bushin ismli anlıqçımız men imtihan meydanına ketip bağlash programmalarını anlayatman, rahmet sizlarga chapat chektimiz degen fikirni yollapsız. Sizga ko'pdan ko'p rahmat, imtihonlarda yaxshi natijalarni qo'lga keltirishingizni umid qilamiz. Alijon apandim Beijing yo'li qo'shilish Travankan deb to kucha taksi atayotganingiz xayrlik bo'lsin. Yaxshi mazmunlarni sizlab berdingiz, armoqaysiz, chapa chekdingiz. Men bu bir kunlik ish faoliyatimni 174 qatna san'at radiosining radio to'lqinlari orqali boshlab ketdim deb bir kunlik ishlaringizdanki o'ngishlik ilib berilishiga tilakdoshmiz. Qadrli do'stlar, endi yurtimizdagi yangiliklar sayfamiz deqtonlar bo'ladi. Bu sayfamizda Qog'liq nohiyasidagi asli halik kilos bazasining davlat mulki bilan fuqaroviy korxona birlashtirilgan aralash tijorat andisini kuchayib barpo qilganligi to'g'risida so'zlab beramiz.